0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni

0: yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir yandırıyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmüyor.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: hizmetindedir. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Takata bro.
1: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
5: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz?

0: Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları, her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları, adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma, iletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76
1: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
3: Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Zombi de fabana var, zombi de fabana var. Gözlerindeki kişi ben olamam.
1: 93.0 Devre Kefam.
2: Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu?

seni unutur. Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
5: Taksici gazlar biraz, acelem var benim.
6: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM. Yeah.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
0: Seçili yataklarda %40 varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
0: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40 varan indirimler.
0: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
0: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
0: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
0: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: sever, ben ölürüm yolum, onu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Sustuk bitti.
1: Reklamlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri...

0: Sıtkı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Taksici Mehmet burada.
5: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
6: Taksici Mehmet.
5: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
5: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
5: 0537 237 46 18.
7: Taksici kaslar biraz, acelem var benim.
8: Devrek FM.
9: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0. Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0. Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet. Hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
5: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
5: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
6: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
7: Bu programa bayılıyorum.
6: Emine ile 4 mevsim sizlerle.

Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sesimin ulaştığı her kesime, her yere, şu anda beni nerelerde dinliyorsanız, arabalarınızda, iş yerlerinizde, dükkanlarınızda, bağlarda, bahçelerde, kahvaltı masalarında çayları yudumlarken 5 dakikada benim gibi yatayım diyenlere günaydınlar, günaydınlar. Nasılsınız bakalım, bıraktığımız gibi misiniz, iyi misiniz, haliniz nasıl? Takvim yapraklarımız 4 Haziran 2026'yı gösteriyor. Merhaba diyelim, günaydınlar diyelim. Devrek FM 93.0'dan hepinize kucak dolusu günaydınlar diliyorum.

devam edelim. Hüdayda diyelim, onun akabinde Ramazan Çelik. Damat çifte terlisi gelir değil mi? Yeni evlenecek olanlar var. Düğünler başladı malum yaz gelince. Nişanlar, düğünler, kınalar. Evlenmeyen kalmasın o zaman diyelim. O zaman ne yapalım? Tüm damatlarımıza gitsin bu şarkımız. Seda Kara'da ne desin? Pencereden bak bana. Haydın o zaman gelsin istekler, mesajlar 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Haydi.

Evet, radyosunu yeni açanlara tekrar günaydınlar diyorum. İşlerinde çalışanlara Rabbim kolaylıklar versin. Şu anda beni sevgili müdürümüz, radyomuzun müdürü, yayın müdürü Ferdi Tosun dinliyor. Tekirdağ'a doğru gidiyorum. Yanımdaki Saffet Usta'ya gelsin, Ersun Usta'ya gelsin demiş. Yurtseven kardeşlerden Fidayda'yı istediler. Rabbim kazansız belasız yolculuklar versin inşallah diyelim. Yolunuz bahtınız açık olsun. Tekirdağ'a doğru yolculuk yapıyorlarmış Saffet Usta'yla beraber. Evet, diğer mesajımıza bir bakalım. Kolay gelsin abla, seni dinliyorum ona göre demiş. Bunu kim diyebilir? Tabii ki Hüsran. Bir de benden söm söm yârim, çal bakayım grup yağmurdan demiş. Emri vaki yapmış. Hüsran, ah Hüsran, ah. En güzel şarkılarımız Hüsran'a da gitsin, müdürümüze de gitsin, Saffet Bey'e, Ersun Usta'ya da gitsin. O zaman ne yapalım, önce yurtseven kardeşler, Zayda desin onun akıbinde. Ramazan Çelik, Bolulu'yum Bolulu, onun akabinde. Grup Yağmur, Söm Söm Yârim, varsa istekleriniz gönderin bakalım diyelim biz de. Bir reklamımız var, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz şarkılarımızla.

0: 307-380-067 hani isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
2: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
3: %50'ye varan indirimler.
2: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
3: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
2: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
3: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
2: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
3: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
2: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
3: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
2: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
3: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
2: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
3: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
2: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
3: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
2: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
2: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
3: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
2: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
3: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet, şöyle gelen mesajlara bir bakalım. Merhabalar Emine Hanım. Karadeniz Eylül'den Mustafa ben. Ve cuma kapalı A1 koğuşunda bulunan cam parem, cam parçam, diğer yarım, canım, eşim Ceren'ime selamlarımı yolluyorum. Güzel parçalarını ona da armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Güzel gözlüm, rahmetimi Rabbime emanetsin. İnşallah Rabbimin izniyle tez zamanda kavuşacağız selametle demiş. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Sefalar getirdiniz. Ceren Hanım'a da sizin aracılığınızla bize selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim tez vakitte inşallah sevdiğinize kavuşturur diyoruz. Eşinize kavuşturur diyoruz. Bir daha ayırmaz diyoruz. Rabbim tüm kader mahkumlarımızı tez vakitte sevdiklerine ulaştırsın, kavuştursun. Murat Aslan'dan benim sana sözüm var, onu göndereceğim. Dün bir tane isteğim vardı, oy ballisi, onu gönderememiştim, bugün göndereceğim. Bu şarkı da benden Ceren Hanım'a gitsin. Şöyle bir mesajımız daha var, ona da bakalım. Selamlar Emine, kolay gelsin, iyi yayınlar. Gökhan Duman demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin Gökhan Duman diyoruz. En güzel şarkılarımız sana.

hoşuna gitsin. Şu anda Hayriye beni dinliyormuş. Emine diyor, sabah sabah kalktım diyor, bu ne neşe diyor, açtım diyor radyoyu diyor. Sen sabah sabah bu enerjiyi nerede buluyorsun, çok merak ediyorum diyor. Ben diyor elimi yüzümü yıkamaya bile eriniyorum. Maşallahım var demiş. Kız nazara geliyorum maşallah de bana. Zaten en ufaktan nazara geliyorum. Hayriye demiş ki Emine benim Sinan Özen'i unutmadın değil mi demiş. Unutmadım unutmadım, Sinan Özen'den sana çok güzel bir şarkı göndereceğim. Adını söylemiyorum. Ben ayarlayacağım. Ve cumamıza ve yeğenime selamlar olsun Aydın Duman'a demiş. Aydın Duman'a da sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Varsa istekleriniz mesajlarınız gönderin gelsin. Samsun Terme'den şu anda Kırdar ailesi beni dinliyormuş. Abla diyor bize bir Ferdi Baba gelir mi diyor son saatte. Çalacağım, bilginiz olsun. O zaman ne yapalım? Murat Aslan benim sana sözüm var. Oy ballisi diyelim, yüreğim yanar durur desin. Onun akabinde Yusuf kumancı ben de olaydım desin. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamlara kadar araya girmiyorum. İkinci saatimizde mesajlarınızı, isteklerinizi gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim yeğenime de gelsin sıradaki parçalar desin demiş. Gelsin bakalım. Dokan Duman'dan yeğeni Aydın Duman'a. O zaman ne yapalım? Az çene bol müzik eşliğinde gidelim değil mi?

0: Şimdi reklamlar. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevki Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
0: Reklamları dinlediniz.

Yani ikinci saatimize de girmiş bulunuyoruz. Sinop'tan Fatma demiş ki kızım İlayda ile seni dinliyoruz kahvaltı yaparken demiş. Afiyetler olsun. Bize de bir şarkı gelir mi demiş. Size bir şarkı göndereceğim kızınla sana. Önce biz Sinan Özen isteğimiz vardı. Bir sevgilim olsa fena mı olur diyeceğiz. Hayriye'ye gidecek bu. Hatta Hayriye'ye dedim ki şarkının adını söylemeyeceğim dedi. Dedi ki ne göndereceksin? Hareketli göndereceğim dedi. Allah Allah dedi. Selamlarımı sevgilerimi iletiyorum Hayriye'ye de. Şu anda balkonda kahvaltı yaparken beni dinliyorlarmış. Son ses açtım Emine diyor. Vallahi diyor iki gündür diyor gümbür gümbür seni dinliyorum diyor. Balkonda kahvaltı yaparken çayımı yudumlarken son ses açtım diyor. Caddeden hep bu tarafa bakıyorlar diyor. Baksınlar baksınlar sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Sakarya'dan beni dinleyen Erol Bey'e de gitsin en güzel şarkılarımız. Sinan Özen ne desin? Bir sevgilim olsa fena mı olur? Sibel cansız olur mu? Tabii ki Sibel cansız olmaz. Nehir gözlüm desin. Ebru Gündeş de desin ki akıllı ol. Sonrası ben buralarda olacağım. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Son saatte damar yapıyorum biliyorsunuz. Varsa damar şarkılarınız şimdiden gönderin gelsin. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Son saatte damar yapıyorum biliyorsunuz artık. O yüzden varsa damar şarkılarınızı şimdiden gönderin gelsin.

yayını yaptık. Şimdi gelen mesajlara hemen bakalım. Mevlüt Toprak, hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Mevlüt Toprak'a da gitsin en güzel şarkılarımız. Mevlüt Toprak, hayırlı yayınlar. Emine Hanım, Cengiz Kurt.

Beyoğlu'ndan. Duyanlara duymayanlara rica etsem sana bana Toprak ailesine Devrek FM dinleyen herkese gelsin saygılar demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçmiş bayramınızda kutlu olsun diyelim. Toprak ailesine, Mevlüt Toprağı da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Aldım listeye. 11'den sonra damara geçiş yaptığımda Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısını çalacağım. Hatta Cengiz Kurtoğlu'ndan ben bir tane hareketli Vadime şarkısı ayarladım. Hüsra Hanım'ıza da gitsin bu şarkımız. Şu anda beni dinliyor mu bilmiyorum. Biraz önce dinliyordu. Ona da gitsin en güzel şarkılarımız. Melek demiş ki, sevgili kuaförüm, vallahi benim kahrımı çeken kuaförüm, vallahi canından bezdiriyorum kızı. Demiş ki, Emine bir şarkı bana gelir mi demiş. Sana çok güzel bir şarkı göndereceğim. Darlandım, darlandım, göndereyim mi sana? Darlıyorum.

Kurtoğlu ne desin, Fadime desin, onun akabinde Tarık Tüfekçi salla beni. Darlandım şarkısı da istemiş. Melek gönderiyorum. Melek Rabbim kolaylık versin. Gerçekten senin işin de zor. Yani o kadar müşteriyle uğraşmak gerçekten kuaförler için hele bu sıcakta o kadar çok zor ki. Rabbim kolaylık versin diyelim. Şu anda Ersun Usta da yoğun bir iş temposundaymış. Emine diyor yoruldum diyor. Gez gez diyor başım döndü diyor. Sen nerede geziyorsun ki? Nerede dolanıyorsun ki? Senin nerede olduğun belli değil ki zaten. En güzel şarkılarımız onlara da gitsin. Şu anda Ersun Usta, vallahi Ersun Usta bugün çok yoğunmuş. Rabbim kolaylık versin işlerinde güçlerinde. Herkesin diyelim. O zaman ne yapalım? Cengiz Kurtoğlu, Fadime desin onun akabinde. Tarık Tüfekçi, salla beni onun akabinde. Darlandım, darlandım desin. Rabbim kimseyi darlatmasın diye. Kimseyi zor durumda, kötü durumlara düşürmesin diyelim. O zaman 3 şarkı sonrası ben burada olacağım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz. Darlan.

Şöyle gelen mesajlara bir bakalım. Günaydın, hayırlı sabahlar ablam. Temel Fadime şarkısı size Nergiz ablama ve Ersun Usta'ya gelsin demiş Temel Fadime. Ben sinir küpüyüm bugün ablam demiş. Hayırdır, ne oldu? Bir de resim atmışsın bana ama neredesin sen, ben bilmiyorum. Konya'ya Hüseyin'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sakin olun, sakin olun. Bugün Perşembe. Emine demiş. Melek demiş ki. Emine demiş bugün demiş. Vallahi demiş bu şarkı da beni anlatıyor bugün demiş. O kadar çok darlandım ki anlatamam demiş. Bugün bir de Perşembe demiş. Ne oluyordu Perşembe? Perişanlık mı oluyordu? Ersin Usta orada geziyor tozuyor. Sanki ayaklarım ağrıdı yeter artık diyor. Hüseyin sinir küpü olmuş. Biri darlanmış. Valla hareketli şarkılarla sizi oynatıyorum. Siz niye darlanıyorsunuz? Bir Fadime Temel dinleyin de kendinize gelin. Onun akabinde ne yapacağım biliyor musunuz? Yurtseven kardeşlerden uzun zamandır çalmadığım Zühtü var ya, onu çalacağım. Onun akabinde de... Pencereden bak bana diyecek Seda Kara. Yavaş yavaş son saate doğru gidiyorum, bilginiz olsun. Varsa damar şarkılarınızı şimdiden gönderin gelsin. Size 11.20'ye kadar müddet veriyorum. 11.20'ye kadar damar şarkılarınız varsa elinizi çabuk tutun. 11.20'den sonra istek almıyorum, bilginiz olsun. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin.

yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Lakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı...

0: Güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakamoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
3: Duygularınıza tercüman olan en güzel şarkılar Emine ile Dört Mevsim'de. Emine ile Dört Mevsim'de şimdi damar zamanı.

demiş, damar saati demiş, vallahi demiş, özledik demiş. Cengiz Kurtoğlu da ne kadar güzel söyledi demiş. Yaşanmıyor, yaşanmıyor değil mi? Gerçekten Rabbim kimseyi sevdiğinden ayrı bırakmasın, ayrı düşürmesin diyelim. Cengiz Baba isteğimiz vardı. Mevlüt Toprak, Toprak ailesi istemişti. Duyanlara duymayanlara onu göndereceğim. Bir de bu son saatimiz, damar saatimiz, Ferdi müdürümüzden Ersin Usta'ya gidiyor tüm damar şarkılar. Ersin Usta'ya armağan ediyor son saatte damar şarkılarımızı. Ersin Usta'ya da gitsin Cengiz Kurtoğlu şarkılarımız. Hatta Selahattin Özdemir ayarladım ben, Gökhan Güney ayarladım. Ferdi Baba isteğimiz vardı, Bilemezsin Sen şiirli olanı istemişlerdi. İbrahim Tatlıses'ten Kara Zindan istendi, onu da göndereceğim. Müslüm Baba'dan Düşman mı olduk diyecek istendi. Şöyle isteyenleri ben böyle hatırlatayım size. Ferdi Baba isteğimizi Samsun Terme'den Kırdar ailesi istemişti. Kara Zindan'ı da annem istemiş. Müslüm Gürses'i de Ordu'dan Kadir Bey, Düşman mı olduk istemiş. Bu şarkı benden özel birine gitsin diyor. Gitsin bakalım Kadir Bey. O zaman ne yapalım? Az çene bol müzik eşliğinde gidelim. Varsa damar şarkılarınız gönderin gelsin.

Sen aşkı ömrünce tanımamışsan sevmek ne demektir bilemezsin sen. Bir resme bakıp da ağlamadınsa özlemek ne demek?

Sen yollarda kaybolmadınsa, geceye dost diye sığınmadınsa, kadehleri kırıp ağlamadınsa, yalnızlık ne demek bilemezsin sen.

0: 3-5 gün arayıp sormadık diye ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Her gece gördüğün düşündüm hani, biricik sevdiğin canımdım hani. Ne oldu sevgilim, düşman mı olduk?
1: Yoksa... Şimdi reklamlar.
2: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
2: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
3: %50'ye varan indirimler.
2: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
3: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
2: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
3: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
2: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
3: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
2: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
3: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
2: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
3: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
2: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
3: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
2: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
3: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
2: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
2: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
3: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
2: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
3: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
1: Reklamları dinlediniz.

Samsun Terme'den Zeynep dinliyormuş. Abla dedi, Kibariye'den Talihsiz Kadını çalar mısın dedi. Bir de dedi, senin bir şarkın var ya, aşkın adı sen, o da sana gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Samsun Terme'ye de, güzel memleketime de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şu anda Sude Naz Beylikdüzü'nde. Emine abla seni dinliyoruz annemle beraber demiş. Bize bir şarkı gelir mi demiş. Belgenden göndereyim mi? Annen o belgenin acıların kadınını seviyor. Onu göndereyim ben annene. Rabbim işinize kolaylık versin inşallah. En kısa zamanda geleceğim kafenize. Vallahi ballandıra ballandıra duruyor annen. Anlatıyor. İnşallah bir gün Beylikdüzü'ne geleceğim. Ziyaretinize geleceğim. Bakacağım oralara. Bakalım annenin anlattığı kadar var mı? Sude'ye ve Semra'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En güzel damar şarkılarımız onlara da gitsin. Samsun Atakum'dan Aylin şu anda beni dinliyormuş. Emine abla demiş, sana bir müjdeli haberim var, yayından sonra söyleyeceğim demiş. Aa, çok merak ettim ne? Şimdi şu anda seni dinliyoruz demiş. Kahve içerken demiş, afiyetler, bol şekerler olsun inşallah. Valla sürprizini merak ettim. Bu aralar ben çok yani güzel haberler alıyorum. Nazarlardan korusun Rabbim diyelim. İnşallah senin haberin de güzeldir diyelim. O zaman ne yapalım? Gökhan Güney, hepsini bekleyeceğim desin. Gökhan Güney hayranlarına gitsin. Ersun Usta'ya da gitsin bu şarkı. Peki Erdem ne desin? Gizli yaram, onun akabinde Kibariye Talihsiz Kadın. Hiç araya girmeyeceğim. Reklamlardan sonra yayını salacağım, bilginiz olsun. Varsa damar şarkınız bir tane gönderebilirsiniz. Sadece bir dinleyicimden, elini çabuk tutan bir dinleyicimden bir damar şarkı bekliyorum. Tabii ki formatıma uygun olursa iyi olur diyorum. O zaman ne yapalım? Gökhan Güney, Zeki Erdem, Kibariye sonrası ben buralarda olacağım.

Evet, saatimiz 11.44 yaptık. Normalde girmeyecektim ama Murat Ekmekçi'nin valla usta saati. Biliyorsunuz 19-21 arası sizin ne oluyor? Onun mesajını görünce hemen araya girmek istedi. Keyifli yayınlar Emine. Sıradaki parçalar Dervik FM dinleyen tüm güzel insanlara gelsin. Akşam saat 19'da istek programında buluşmak üzere demiş. Valla güne öyle güzel bir söz bırakmış ki. Vallahi söze bayıldım. Gerçekten de çok güzel bir söz. Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir. Yani ben bunu gerçekten ayakta alkışlamak istiyorum. Hani bir söz var ya, okumakla adam olmuyor. Gerçekten de öyle. Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir. Vallahi güne güzel bir söz. Murat Ekmekçi'den yakışır diyoruz. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Zonguldak'ımıza, Kilimli'ye, Devre'imize, Çaycumağımıza, Beycumağımıza. Valla sen perdicisin. O yüzden Perdi Baba'dan sana "Beni Bu Şehir Boğuyor" şarkısını sana göndereyim. Bu söze de yakışır diye düşündüm. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Biliyorsunuz mahkumların sesi oluyor Murat Ekmekçi. 19-21 arası sizlerle oluyor. Valla ben dinliyorum ama mesaj atamıyorum. O saatte malum bayanlar mutfakta değil mi? Bayanlar mutfaktan çıkamıyor. Sabah akşam mutfaktayız vallahi. Günümüz mutfakta geçiyor. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. O zaman ne yapalım? Ferdi Baba, "Bu şehir beni boğuyor" desin rahmetli analım. Kibariye de desin ki "Talihsiz kadın". Onun akabinde Belgen. Reklamlar, reklamlardan sonra veda için ben buralarda olacağım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Reklamları dinlediniz.

yanına sarılan ben olmalıydım. Evet, bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saatlerimizi 12.09 yaptık. Murat Ekmekçi demiş ki teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Biliyorsunuz Murat Ekmekçi kader mahkumların sesi oluyor. Mahkum yayınları 19-21 arası sizlerle oluyor. Vallahi bu programı kaçırmayın diliyorum. Vallahi ben dinliyorum. Sessiz dinliyorum. Ben de Murat Ekmekçi'nin gizli dinleyicisi miyim neyim bilmiyorum. Benim bu aralar gizli hayranım, gizli dinleyicim çoğaldı. Mesaj atmıyorlar ama ne hikmetse bana diyorlar ki ben senin gizli hayranınım, gizli dinleyicinim. Ben de bunu anlamıyorum. Tamam, gizli dinleyici, gizli hayran kendini ifşa etmez ki. Ben de şimdi Murat Ekmekçi'yi ifşa ettim. Murat Ekmekçi şimdi dinlediğini biliyor. Yani ben sizi biliyorsam o da beni öğrendi şimdi. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum Murat Ekmekçi'ye de. Oo, terme, Samsun termeden Salih. Vay vay vay. Salih Öztürk. Bir zamanlar Emine demiş, vallahi demiş 5 senedir bu mesleği bıraktım. Vallahi seni dinledim 2 gün demiş, vallahi demiş mesleğe geri mi dönsem? Bence dön yani. Sen niye bıraktın ben anlamadım. Vay vay demiş, vallahi Emine demiş damarda beni geçtin mi ne demiş. Estağfurullah, siz senelerinizi, yıllarınızı, saçlarınızı döktünüz bu yollarda. Ben sizin kadar olamam. Ben de elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte ama sizin kadar olamam. Siz yani Murat Ekmekçi gibi, derdi müdürüm gibi. Yani olabilir miyiz, olamayız. Salih sen de yani 20 seneni verdin değil mi bu işe? Kolay değil yani 20 sene. Ben seni sürekli dinliyordum. 5 sene vermişsin yani. Ben de diyorum ki bu adam niye ortalıkta yok? Sosyal medyada gördüm geçen de seni. Vallahi şaşırdım. Yaşlanmışsın yani, yaşlanmışsın. Hanif ablaya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bunun dalgalar şarkısı demiş sahibi.

Sadece sana gelsin demiş. O zaman ne yapalım, veda edelim değil mi? Burun dalgalarla. Sen bu şarkıyı çok seversin demiş. Evet seviyorum. Buraları unuttun demiş. Yok ben oraları unutmadım ama en kısa zamanda geleceğim Salih inşallah. Ama ben biliyorsun plan yaptığım zaman her şey alt üst oluyor. O yüzden plansız geleceğim bu sefer. Bana 3 saatinizi ayırdığınız için siz değerli dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Gerek dinleyerek, gerek mesaj atarak beni yalnız bırakmadığınızı biliyorum. İyi ki varsınız diyorum. Durun Dalgalar şarkısı benden size de gelsin. Gününüz, akşamınız güzel geçsin. Yarın sabah haftanın son günü biliyorsunuz Cuma. 9-12 yine ben buralarda olacağım. Ama Murat Ekmekçi'nin sözünü okumadan da geçmeyeceğim. Vallahi gerçekten güne harika bir söz bıraktı. Vallahi şu anda ayakta alkışlıyorum onu, ayağa kalktım. Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir. Gerçekten bu söze bayıldım. Alkışlıyorum seni tekrar. Yine de güzel sözle başladık. O zaman ne yapalım? Burun Dalgalar benden Murat Ekmekçi'ye de gitsin. Tüm dinleyicilerimize, kader mahkumlarımıza da gitsin. Hoşçakalın, hoşçakalın. En güzel Rabbime emanet olun. Yarın sabah görüşmek, buluşmak üzere diyelim. Allah'a ısmarladık.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek Efendim.

0: reklam var. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
4: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
4: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
4: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 66 45.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici kaslar biraz,
2: acelem var benim. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici katlar biraz, acelem var benim.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuz

0: adres: Kayıkçılar Mevki Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

olur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Balder özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0

0: Reklamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 6645.
5: Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
5: Taksici Mehmet.
6: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
5: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
5: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18.
7: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
8: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
9: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

0: merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında devrek halkının hizmetindedir.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM
2: 93.0. Devrek FM.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Nergis de Biz Bize.
4: Devrek FM 93.0.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
7: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
4: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesi.

4 Haziran Perşembe, saatlerimiz 16 onu gösterirken yine yeniden efendim Batı Karadeniz'in en yükselen sesi Devrek FM frekansımızda en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı Nergis'le biz bize, bendeniz Nergis'le beraber başlamış bulunmakta. Mikrofonları an itibariyle açtık. Saatler 18'i gösterene kadar da biz bize olacağız. Sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız bendenizle beraber. Efendim bu esnada 2 saat boyunca Devrek FM WhatsApp

0: mağazamızda ücretsiz ve aktif olarak hizmetinizde olacak. Ücretsiz eserler isteyebilir ve bu eserleri sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Devreg FM WhatsApp hattım aktif durumda. 0507-380-067. Dün en son Devreg FM frekansında saatler 18'i gösterdiğinde mikrofonları teslim etmiştik. Umarım dünden beri iyisinizdir, afiyettesinizdir. Şu anda kimin nerede işi varsa rast gelsin. Evlerinden, iş yerlerinden, yollardan, izlerden, her yerden sesimin ulaştığı ülkemin güzel insanları, hatta yurt dışı dinleyenlerime de kucak dolusu selamlar olsun değerli dinleyenlerim. Her zaman olduğu gibi 2 saat boyunca Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam edecek. Buradan kendilerine çok selamlar gönderelim. Değerli Çağcuman'ın inşaat firması sektöründeki başarılı iş insanı Mehmet Yıldız. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'a en güzel eserlerimizi armağan edelim ve ayrıca da biz bize olmamıza katkı sağladıkları için de kocaman alkışlar gönderelim.
1: Devrek efendim 93.0.
0: Bakalım neler yapıyorsunuz? Yaz sıcakları yüzünü gösterdi. Yaz ayındayız. Bizler çoktan baharı müjdelemiştik kışın ortasında. Adı üstünde, dışarıda hava nasıl olursa olsun, yüreğinizin havası güzel olsun diyerek lütfen sıcaklara karşı kendinizi koruma altına alın demeden geçemeyeceğim. Tıpkı bir annenin çocuklarına duyduğu sevgi gibi ben de sizleri çok seviyorum. Sağlığınız her şeyden önemli değerli dinleyenlerim. Birazdan yoklamaları alacağım. Bakalım kimler nerelerde işinden gücünden 2 saniyesini ayırıp da kendi kızları Nergis'e mesaj gönderenler kimler olacak? Kimler duygu düşüncelerini bana iletecek? Birazdan defterimi açtım, yoklamaları alacağız değerli dinleyenlerim. Demişken hayal kurmak gibi bir şey geldi aklıma. Hayal, değil mi? Hayal kurmak güzeldir. Hayali güzel yapan şey ise o hayal için çalışmaktır. Hayal kurmak aslında bir şeyi yaşamak gibi insanı mutlu eder kimi zaman. Çünkü insan hep olmak istediği yerde, olmak istediği kişilerle ve olmak istediği durumdadır hayallerinde. Herkes her şeyi hayatınızdan alıp gitse de hayallerinizi hiçbir zaman alamaz. Ve hayal tamamen size özeldir. İnsanlar neden hayal eder ki, hayal ne işe yarar diye duyumlar alıyorum. Hayal çok işe yarar. Hayatınızda olmak istediğiniz yerleri, kişileri, zamanları kendi hayatınıza mıknatıs gibi çekersiniz aslında. Bence hayal kurmak okunması gereken bir kitap gibi. Hayal kurmak güzeldir. Özellikle insanların hayatlarını planlamasına yol açar. Tantaşçının da dediği gibi. Yok başka hayalim desin mi? Hep beraber dinleyelim. Duygu yüklü bir eser. Benden her biriniz armağanım olsun. Birazdan yoklamalarla devam edeceğiz. 0507-380-067 efendim. Devreg FM WhatsApp hattımız. Buyurun efendim. Tantaşçı sizlerle. Nergis'le.

Hayalden bahsetmişken sizlere bahsetmiş miydim? Artık oturacağınız evlerin, dükkanların hayallerle sınırlı kalmayacağını, Çaycuma'da Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'ın olduğunu sizlere söylemiş miydim? Artık hayallerin gerçek olduğu aşamadayız efendim. Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanları, güvenli evleri yürekten ve profesyonellikle karşılayacak Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, inanılmaz Çaycuma'nın göbeğinde merkezi yerlerde konutlarıyla, villaları, ultra lüks alttan ısıtmalı daireleriyle ve tabii ki Zonguldak Kozlu beldesinde bulunan deniz manzaralı projesiyle yine sizlerle, sizleri için en iyisi için canla başla gece gündüz çalışıyor efendim Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma merkezde artık hayallerin gerçek olma noktasındayız. Yoksa siz hala o evin, o yerin, o yuvanın hayalini mi kuruyorsunuz? O zaman adresi vereyim ki hayaller gerçek olsun. Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma merkez. Tüm detaylı bilgiler için Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'la iletişime geçebilirsiniz. 0552-560-6713 değerli dinleyenlerim. 0552-560-6713'ten kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Bakalım benimle kimler nerelerden iletişime geçti? Güllük gülistanlık bir havada. Devrek havası, Çaycuma havası, selam olsun herkese, yurdun dört bir yanından dinleyen ruhtaşlarım. Hayırlı yayınlar Nergis Hanım. A5 koğuşunda olan Yunus Emre Bey.

0: Bektaş, Barış Odacı, Barış Demiral, Reis Serhat Özer için söm söm yarımı çalar mısınız? A5'ten sevgiler demiş. Saygılarını göndermiş efendim. Selam olsun. Vallahi hareketli şarkıya girmiyor mu? Bizim oraların şarkısı. Çay Cuma, güzel Çay Cuma'dan selam olsun demiş. Nazlı bizlere kulak veriyormuş şu anda. Nazlı'ma selam olsun. Devreyime selam olsun. Çay Cuma, Gökçe Bey, Bakacak Kadı ve Filyos Bartın. Oo, Ahatlı burada mı? Gemiciler, kayıkçılar, yaka demirciler, istasyon. Vallahi söz bitti. Sözün bittiği yerdeyiz. Sözün bittiği yer bir anlamda insan dinamiğinin sınırına gelip dayanamadığımızda bitiyor olmalı. Hani şairin o meşhur şiirinde söylediği gibi, kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer tam da orasıdır. İnsan her şeyi ifade edebildiği kadarını anlıyor, anlamlandırıyor bir yerde. Sonrasını yürümek ancak sezgilerle, kalbe doğan belli belirsiz ilhamlarla mümkün. Orada bir şey var, hayata dahil ama hayatla sınırlı değil belli ki. İfade edemediğimiz ama varlığını, bizim sınırlarımızın artık taştığını, kendimizi anlatamadığımız, artık tamamen kabullenilmiş yeniklik gibi geliyor bana. Sözün bittiği yer dediğimiz yer. Sözüm yok artık. İmparatordan dinleyelim. Kaç kere düştüm de kaldırmadınız. Derdimi söyledim, anlamadınız. Size söyleyecek sözüm yok artık. İmparator sizlerle.
1: Gizli bizlik. Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Nergis de Biz Bize.
4: Devrek FM 93.0.

Sende Kaldı Yüreğim çok güzel bir eserdi. Her birinize armağanım oldu. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ederken saatleri 16.30 yaptık. Gelen mesajlar var, hemen değerlendireceğim. Devrek FM WhatsApp hattımız 0507 380 çift 067. Burası sizin programınız, sizin yeriniz efendim. Bendeniz sizin kızınız Nergis'le biz bize az önce ne kadar güzel haberler aldım öyle. Allah'ım Allah'ım. Çaykent villalarından iki tanesine. Vallahi kapış gidiyor. Lütfen bir an önce elimizi çabuk tutalım. Gerçekten yükselen projeler mutlu yatırımcılar tarafından elde ediliyor. Sayın Günay Yeşildağ'ın Çaykent villaları projesinden iki adet villa satın almış olduğunu büyük bir gurur ve memnuniyetle duyurmak isterim. Göstermiş oldukları güven içinde yeni villalarının hayırlı olmasını diliyorum. Ay Yıldız İnşaat olarak kaliteyi, güveni ve yatırım değerini bir araya getiren projeler gerçekten üretmeye devam ediyor Mehmet Yıldız. Mutlu günlerde otursunlar, yatırımları da bol kazançlı olsun inşallah. Çaykent villaları yok satmaya devam ediyor. Nergis'le biziz. Bu güzel haberden sonra gelelim mesajlara. Merhaba, iyi yayınlar. Ben B3 koğuşundan Doğan Çakar. A1 koğuşunda bulunan Yaren'e selamlar. Bu şarkı ona armağan olsun. Melek Mosso kolay değil demişler. Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ama bu da unutulmasın, olur mu? Düzce'den Ahmet abi ulaşmış. Bir saat önce birlikteydik, yine birlikteyiz. Nereye gidersen git yine birlikteyiz demiş. En güzel eserler sana ve tüm ruhtaşlarına armağan olsun demiş Düzce'den Ahmet abi. Selam olsun güzel Düzce'me, devreye kadar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E tabii ki bana siz lazımsınız Rafet Erroman. Bana sen lazımsın desin.

0: Bu güzel Rafet Er roman eseri bana her zaman şu sözü hatırlatır. Neyleyim sarayı, neyleyim köşkü, içinde salınan yar olmasa. İnsan sevdiğine kavuşamadıktan sonra malın da mülkün de hiçbir önemi olmadığını aslında anlamlandıran güzel bir sevgi dolu eserdi. Seven, sevilen, yolu sevgiden geçen herkes armağanım oldu. Tozlu raflardan çıkarıp sizlere takdim etmiş oldum efendim, gerçek sevenler için. Ablam bizim şarkımızı unutma, dört gözle bekliyorlar demişsin ama o şarkı biraz hareketli olduğu için ilerleyen dakikalarda ona da yer vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En güzel eserleri sizler adına yayınlıyorum. Bazen de insanlar utanır değil mi? Çekinir, kızarır, bozarır, sevdiğini söylemek istemez. Vardır böyle kişilikler. Ha, benlik bir durum değil. Ben seviyorsam seviyorum derim. Sevmiyorsam da sevmiyorum derim. Yani böyle de bir huya sahibim ben. Hıyım kırısın. Hayır, sürekli bir kere sevdiğini söylüyorsan sürekli her gün söylemek zorunda değilsindir. Ben sana bir kere seni seviyorum dediysem bundan sonra hep seviyorumdur. Ta ki seni sevmiyorum diyene kadar. Niye soruyorsunuz? Bir kere dedik. Yeter. Ne zaman sevmiyorumdur? Zaten sevmiyorum deyince seni sevmiyorum diyorum ben. Allah kahretsin. Babaannemin kızıyım ya. Ondan. Vallahi ondan, billahi ondan.
1: Devrek efem 93.0.
0: Seni çılgın, hadi oradan. Seni sevdiğimi de nereden çıkardın? Murat Kekilli sizlerle.
1: Nergis'le Devrek efem.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Seni Çılgın, Hadi Oradan, Murat Kekilli'nin bir zamanlar dillere pelesenk olan o güzel, eski ama eskimeyen eserini hep beraber hatırlamış olduk. Devre Gepen frekansında saatleri de 16.45 yaptık. İlk saatimiz neredeyse geride kalacak değerli dinleyenlerim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyoruz. Birçok soru yöneltiliyor bana. Kadere inanır mısın? Kader gayrete mi aşıktır? Veya insanlar doğmadan önce madem kaderleri belli, o zaman nasıl gayrete aşık oluyor bu kader diye bir sürü soruya maruz kalabiliyorum. Evet, bazı kaderler değiştirilemez. Allah sizin önünüze o kadar çok seçenek ve yol sunar ki bu yollardan herhangi birini seçmek sizin elinizdedir. Ama o yolları size takdim eden siz ne diyorsanız artık inancınıza göre, evren mi dersiniz, yaratıcı mı dersiniz, yoksa Allah mı dersiniz? Allah sizlere yollar takdim eder. Yani kader gayrete aşık mıdır? Evet. Ama hiçbir zamanda konuşmaz kader. Dili yoktur kaderin. Sadece eylemleriyle gösterir kendini. Gerek aşk hayatı, gerek iş hayatı olsun. İşte şimdi Erkan Kızır Aslan söylemiş, aşk hayatını anlatmış. Demiş ki, dili yok kaderin. Şimdi kim can katacak canıma? Sarılıp kim yakacak? Bitmiyor kavgam kaderle. Aramı kim yapacak? Gitmek mi zor, kalmak mı zor?

0: Alıştın mı sensizliğe? Unuttun mu? Sor. Dili yok kaderin.
1: Nergis'le biz. Devrek FM 93.0.

0: reklam.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Nergis'e biz bize.
3: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Biz ne zaman istersen, nerede çok sevdiysen. Aslında gerçek dostluğun en güzel tarafıdır değil mi? Araya mesafeler girse, yıllar geçse de son görüşmenin üstünden hiç ara vermemiş gibi ve kaldığı yerden aynen devam etmesidir aslında. Her kavuşmada yeniden. Değerli şairimiz Mustafa Murat Güngör de çok da güzel anlatmış bu gerçek dostlukla ilgili dörtlüğünde. Gerçekten öyle. Hiçbir şey olmamış, araya yıllar geçmemiş, sen yaşlanmış.

veya araya başkaları girmemiş gibi aynı muhabbetle, aynı esenlikle konuşabilmektir gerçek dostluk. Yapılan hatalar göz ardı edilerek. Hata affedilir. Ama bile isteye yapılan kötülük affedilmez efendim. Çünkü hatasız kul olmaz. Bu hayatta hiç kimse ben de hata yapmadım demesin. Hata yapmayan insan hiçbir şey yapmamış insandır hayatında. Yaptığımız hatalardan ders çıkartıp kaldığımız yerden tekrar büyük bir umut ve büyük bir azimle devam edersek asıl o zaman hayatın gerçek noktasında gerçek başarıya ve gerçek dostluklara doğru yol almış oluruz. Ve yorgun madenci ulaşmış. Çay cumama selam olsun. Tüm madenci kardeşlerime de kolaylıklar diliyorum. Demiş ki güzel sözüyle, bir ölen geri gelmez, bir de kaybolan güven. Ablam hayırlı yayınlar dilemiş. Evet, ne olur size bakarken gözlerinin içi gülen. Hatta sizin bulunmadığınız ortamlarda bir kişi, aa ben orada yokum ama o beni mutlaka savunuyordur dedirten insanlara hayal kırıklığına uğratmayın. Yapmayın bunu. Çünkü bir insana güven inşa etmek zordur. O güven gitti mi bir daha asla geri gelmez. Bunu asla unutmayalım. Bu güzel söz için yorgun madenciye teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi, dünya herkes 3 günlük diyor. Hayır, bence dünya 3 günlük falan değil. Dünya sadece bir günlük. Bunun farkına varabilsek, bu bilinçle yaşayabilsek aslında. Nasıl bir günlük Nergis Hanım? Nasıl mı? Çünkü dün geçti. Dünkü programı geri getirebilir miyiz? Hayır. Tüm dünya bir araya gelse dünkü programı geri getirebilir mi? Veya orada sarf ettiğim kelimeleri, cümleleri, yayınladığım eserleri geri getirebilir mi? Buyurun. Hayır. O zaman dün geçti. Peki yarına garantimiz var mı? Yarın ben yine aynı şekle, aynı sağlıkla, aynı nefesle, aynı heyecanla burada olmamın bir garantisi var mı? Yarın değil, bir saniye sonrasının bile yok. O yüzden ne diyoruz? Dün de geçip yarının da meçhul olduğuna göre hayat bir gün o zaman. O da bugün, tam da şimdi. Eğer seviyorsanız şimdi söyleyin. Arayacaksınız şimdi. Vay efendim, şu işim olsun, ben sonra ararım onu. Hayır. O telefon çaldığında o insanı tekrar karşınızda bulamayacağınız ihtimalini göz ardı etmeyin efendim. Hakan Altun ne diyor?

0: Devrek FM 93.0.
1: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
2: umurumda değil.
3: Hakan Altun'un unutulmayan eseri, bir o kadar da çaresiz eserine yer verdik Devre Gefen frekansında, telefonun başında. Peki bizler de radyolarımızın başında, radyomuzu son ses açtık. Frekanslar 93.0'da Nergis'le Biz Bize programına ayarlı bir şekilde birlikteliğimizin ikinci saatine giriş yaptık değerli dinleyenlerim. Bu iki ve son saatimden selam olsun herkese. Saatler 18'i gösterene kadar devam edecek programımız ve yine bu yeni saatimizde çok teşekkürlerimi iletiyorum. Mehmet Yıldız, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek. Ta ki saatler 18'i gösterene kadar değerli dinleyenlerim. Sizler yine bu son saatimden de bana mesajlarınızı gönderin. Sevdikleriniz, sevenleriniz varsa onlara iki kelime ya da bir şarkıyla, parayla değil ya bu, ücretsiz bir şekilde ben de burada duygulara tercüme olmak için sizler için varım. Sizin kızınız olarak, Çağcıma'da doğma büyüme biri olarak sizler için burada olduğumu bilmenizi istiyorum efendim her şeyden önce. 0507-380-067'den bendeniz Nergis'e sizin kızınıza ulaşabilirsiniz anlık olarak. Peki, Ay Yıldız inşaat, emlak dedik. Bazen sessizce vazgeçmek ve gitmek gerekir, öyle değil mi? Sadri Alışık çok güzel söylemiş doğrusu. Kimse anlamadan, kendine dahi söylemeden öylece bırakıp gitmek. İçinde vedalaşmak. Bazen sevmemek gerekir. Sevmekten de kaçmak gerekir. Daha fazla yara almayasın diye bazen kopmak gerekir. Aslında dost bildiğin ama hiçbir zaman dostun olmamış insanlardan bazen gitmek gerekir. Gitmek bir erdemliktir. Ahmet Kaya'nın da dediği gibi. Gürültü yapmam derinden, sessizce çeker giderim.
0: Nergis'le Biz Devrek FM 93.0.

0: de biz bize.
1: Devrek FM 93.0.
2: Kendine iyi bak, bir veda değil, elveda cümlesidir çoğu zaman. O üç kelimeden çok daha fazlasını gizler içinde. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak, çünkü bundan sonra ben yanında olmayacağım. Olamayacağım. İstesem de, istemesem de. Sevdim bir zamanlar seni. Hala seviyorum. Ve benden sonra da mutlu olmanı istiyorum. Olur da bir gün dönersem seni iyi bulmak istiyorum. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak, çünkü bundan sonra kendinden başkası olmayacak, yanında sana bakacak. Mesela ben olmayacağım. Kendine iyi bak ve beni düşünme. Sakın düşünme. Çünkü ben de seni düşünmeyeceğim artık. Arama sakın beni. Sakın yazma. Çünkü ben de yazmayacağım artık. Sil beni yüreğinden. Çünkü ben sileceğim. Sileceğim seni. Fakat yaşanılan, paylaşılan güzel şeyler hatırına sana yürekten, gerçekten mutluluklar diliyorum. Ve biliyor musun? Ve ben bir daha dönmemek üzere.

0: Ve gidiyorum. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Aramızda geçen her şeye rağmen benden sonra iyi olduğunu bilmeyi tercih ederim. Aslında bilmem çok da önemli değil. İyi olduğunu varsayacağım ben hep. Seni bir daha asla ve asla görmemek üzere gidiyorum ben. Seni kendinle baş başa, yapayalnız bırakıyorum. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Kendini bırakacaksın benden sonra. O yüzden iyi bak diyorum. Aslına bakarsan çok da fazla umursamıyorum. Kendine iyi bak derler. Derler ve giderler. Tutkuyla sevenler bazen birden fazla söyler bunu. Çünkü onları ayırmak eti tırnaktan ayırmak gibidir. Kolay kolay kopamaz onlar. Süreç çok acı vericidir, çok yürek parçalayıcıdır. Her seferinde azalan umutlarla geri döner ve yine mi olmadı? Yine kendine iyi bak sözleriyle ayrılırlar. Her seferinde azalan umutlarla. Ta ki umut da sevgide tükeninceye kadar. Ta ki son elveda mezar sessizliğine bürününceye kadar. Tutkunun ötesinde sevenler, çok sevenler bir kez kendine iyi bak derler ve hemen orada giderler. Onlar eti tırnaktan ayırmak yerine ölümü yeğlerler, ölümü. Onlar bu acıyı bir kezden fazla kaldıramayacaklarını bilirler. Kendine iyi bak derler. Oldu, bakarız. Ve giderler. Bu sözlerin içinde ihanet yok. Hiçbir zaman olamaz. Derler ve yine giderler. En büyük ihanet değil midir aslında seni seveni, ihtiyacı olanı yüzüstü bırakıp gitmek? Kendine iyi bak derler ve giderler. Seni suskunluğa mahkum edip giderler. Seni parçalara ayırıp... En büyük parçayı yanlarına alıp giderler. Daha kötüsü de ne biliyor musunuz? Daha kötüsü suçlayamazsınız onları tüm bunlar için. Kendine iyi bak deyip gidenin geçerli bir nedeni vardır elbet. Vardır bir nedeni. Suçlatmaz kendini. Savaşmadıkları için kızarsın ama suçlayamazsın. Savaşmışlarsa eğer senin için, yenildikleri için kızarsın ama yine suçlayamazsın. Yenildiğin için kızarsın kendine ama yine suçlayamazsın. Ayrılığın kaçınılmazlığına inandırır seni. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Derler ve giderler. Elinden umutlarını, düşlerini, sevgilerini, güvenlerini alıp giderler. Bir tek anıları bırakırlar geride. Bir de hatırladıkça gözyaşlarına boğulasın diye unutulmayan şarkılar. Arkalarına bakmadan çekip giderler. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak bir noktadır. Kendine iyi bak demeyin bana. Demeyin. Peki, kendine iyi bak.
1: Nergis'le bizle.
2: Levrek FM 90.

Evet, öncesinde kendine iyi bak isimli şiiri naçizane yorumlamaya çalıştım. Devrek FM frekansında sürçülisan ettiysem affola. Ardından da Sezen Aksu'nun unutulmayan slow eseri Ben de yoluma giderim eseri sizlerle buluştu. Bu güzel şiir ve eser her birinize armağanım oldu değerli dinleyenlerim. Batı Karadeniz'in en yükselen sesi, Devrek FM frekansında en çok ruhtaşlık kitlesine sahip. Aslında tüm ulusa seslenen program Nergis'le Biz Bize, Ben Deniz Sizin Kızınız Nergis'le devam ediyor. Her geçen gün çığ gibi büyüyen bir kitleyle. Bakalım kimler nerelerden ulaştı bana? Hepsine yer vereceğim mesajların. Kolay gelsin canım Nergis. Hoş geldiniz efendim. Nuriye ben demiş. Nuriyeciğim hoş geldin. Karadeniz Ereğli'den ulaşmış bizlere. Güzel Karadeniz Ereğli'me, Cennet Ereğli'me selam olsun. Sevgiler, uzun zamandır mesaj atmadım ama seni keyifle her zaman dinliyorum ve takip ediyorum. Sana gönülden bağlıyız canım Nergis demiş. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. İnanın bana boşuna ruhtaşız demiyorum. Ben de sizlere, sizin bana bağlı olduğunuzun bin katı daha bağlıyım. Devre Gefem'in dört mevsim açan Nergis çiçeğisin sen demiş. Kurban olurum ben size. Son günlerde dinlemekten keyif aldığım bir şarkı ve Tüdanya'dan Canımdan Can İste şarkısını çalarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler ve sevgilerini göndermiş. Nazar boncukları ve çiçekleriyle beraber. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Tüdanya'nın güzel eseri birazdan radyoda sizlerle buluşacak değerli dinleyenlerim. Canımdan Can İste eseri değil mi? Çok güzeldir o eser vallahi. Hatta ben ne yapayım? O eserin adı Senin Uğruna. Şöyle ayarlayalım onu hemen. Ama öncesinde kısaca bir tanıtıcı reklam demem lazım. Çünkü Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'tan da haberiniz olması gerekiyor bu arada. Siz paraları kolay kazanmıyorsunuz. Onları nasıl yatırım yapacaksınız? Tabii ki Mehmet Yıldız'a gitmeden karar vermeyeceksiniz. Gerçi gidince bulacak mısınız bilmiyorum. Çünkü yok satıyor efendim. Yapmış olduğu projeler, dayanıklı evler, lüks evler, Çaycuma'da gelmiş geçmiş tüm daireleri, tüm konutları solda sıfır bırakıyor. Vallahi bak, yürekten ve inanılmaz inşaat tutkuları var. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Hemen ofis adreslerini ziyaret edin. Az önce baktım iki villa gitmiş bile. Ekmek alır gibi tükeniyor bu villalar. Nereye gitti? Bana mı kalmayacak acaba? Neyse bana kalmasın ama size kalsın. Adres Yeni Atatürk Bulvarı, Çaycuma Merkez. Tüm detaylı bilgiler için bakın, önümüz yaz. Düğünler olacak. Evler, çocuklarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu evlendireceğiz. Onlara yuva kuracağız. Yuva veriyor size Ay Yıldız İnşaat ve Emlak aslında. Lüks. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Ay Yıldız.

0: Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız iletişim numarası 0552 560 67 13. Lütfen stoklarla sınırlı bu ultra lüks daireleri, merkezi konumdaki daireleri, hatta Zonguldak Kozlu'daki daireleri hemen elde edin efendim. Çünkü az önce almış olduğum duyumlara göre yok, satmaya devam ediyor. E niye mi? E inşaat tutkusu olursa olur tabii ki. Bir de benim ruh taşım her şeyin en iyisine layık. 0552 560 67 13 efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Ay kalpler göndermiş. Teşekkür ediyorum Karadeniz Ereğli'me. Bazen vallahi önceden çok affediciydim 30 yaş öncesinde. Daha sonra anladım ki bazı kavgalar çıksın be. Bazı insanlar da affedilmesin. Vallahi bak. Öylesi daha iyi oluyor sanki. Zaten kısacık bir hayatımız var. Zaten yeterince zorluklarla uğraşırken. Bir de bize yanlış yapanları niye affedelim? Hadi buyurun. Sen affetsen ben affetmem. Affetmeyin efendim. Gözlerinizin içindeki o gülümsemenin, o ışığını söndüren insanları affetmeyin. Buyurun.
1: Nergis'le biz.
2: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devrek FM 93.0.
3: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
4: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.

0: Canımdan can iste, ömrümden ömür. Gerçekten böyle insanlar, böyle sevgilere rast gelesiniz hayatınız boyu. Tüdanya'nın bu güzel eseri bizlere güzel bir nostalji yaptırdı. Devrek FM frekansında bendeniz Nergis'le biz bize birlikteliğimizin son yarım saati değerli dinleyenlerim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla mesajlarımıza bakalım. Devrek, Devrek'ten değerli dinleyicimiz İbrahim Albayrak ulaşmış bizlere. Hoş geldin İbrahim Bey, sefalar getirdin. Devreye kucak dolusu selam olsun. Selam Nergis Hanım, işlerimin yoğunluğundan uzun süredir yazamadım. Kolay gelsin demiş. Gönüller bir olsun inşallah. İşlerinizin de yoğun olduğuna çok sevindim. Yoğun iş demek, bol kazanç demektir. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Gönüller bir olsun, en güzel eserler Devrek'ten İbrahim Bey'e de armağanımız olsun. İnsanlar neden kaybetme korkusunun arkasına sığınıp yalan söyler ve siz hiç bu yalanlara, birilerine aldandınız mı? Aldatılmaktan bahsetmiyorum, aldanmaktan bahsediyorum. İnsanların geneli kaybetme korkusunun arkasına sığınıp neden yalan söyler ve biz o bunlara aldanırız? Peki ya sonrasını neden düşünmezler? Ya sonra? İnsanlara karşı net olmayı seviyorum. Kalpleri kırılacak diye onlara aldanacakları yalanları sunmadım hiçbir zaman. Evet, bazen kaybettim ama genelde kazandım. Birinin bana aldanıp hayal kırıklığına uğraması beni çok hırpaladı ruhsal olarak. Peki genelde insanlar neden bunu yapıyor? Anlamıyorum. Bu huy mu sizce? Belirli sebeplerle elbette ki kabul edilebilir. Fakat genele hitap eden ve yalanı benimsemiş bir zihniyet kabul edilemez. Kandım mı? Kandım. Zamanında gözyaşı döken insanların arasına katıldım mı? Evet, katıldım. Ama hep şunu savundum. Ne olursa olsun insan karşı tarafın üzüleceğini bile bilse doğruyu söylemeli. En azından yalan söyleyip karşı tarafı daha fazla üzmeye veya ümit vermeye hiç gerek yok bence. Aldanma mahzun görünüşüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sanmayın öyle sever gibi göründüğüne, gururunuzu yerle bir edecek bir gün. Cansever'in de dediği gibi. Şu üç günlük yalan dünyada aldanmayın, sakın aldanmayın. Tek gerçek sizsiniz. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Önce kendinizi sevin. Bırakın onay almasanız da siz buna değersiniz. Buyurun efendim.
1: Nergis'le biz.
2: Nergis'le.

aşkınla ömrünü bir tutacaksın. Sen de bir gün yanılacaksın. Aldanma. Mutlaka terk edip gidecek. Gidecek bir gün. Eyvallah.

0: Cansever'in eşsiz eseri. Aldanma diyor çocuk su mahsun yüzüne. Harika bir yorumdu değil mi? Her birinize armağanım oldu. Gelen mesajlar var, hemen mesajlarımıza bakalım efendim. Son 20 dakikamız. Devrek FM WhatsApp hattı ücretsiz ve aktif bir şekilde hizmetinizde. 0507 380 0067. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla bakalım kimler nerelerden ulaştı. Efendim namı diğer köfteci Selami ulaşmış bizlere, hoş gelmiş, sefalar getirmiş Selami Albuzlu. Demiş ki mesajında, bayram uykusundan anca uyandım. İbo'dan Neden şarkısını çalarsanız Ankara yolunda dinlerim demiş. Yine Selami Albuzlu gezmelerde. Selam olsun, kazasız belasız yolculuklar temennisinde bulunuyorum buradan. Devrek stüdyolarından. Bayram uykusundan anca uyanmamışsındır sen. Vardır senin bir bildiğin. Hadi bakalım, İmparator birazdan gelecek. Ankara istikametinde yolculuklarında kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Birazdan İmparator da radyonuzda olacak. Ama öncesinde Emrah'ın çok güzel bir eseri var. Şimdi ben her seferinde, bazen hayat herkese böyle altın tepsiyle önüne, al buyur, bu senin evin, bu senin araban, bu senin paran, bu senin dairen. Efendime söyleyeyim, bolca sevgi, şan, şöhret altın tepside sunulur. Kimileri de bir yerlere tırnaklarıyla, canla başla, alın teriyle, alın terini günde 100 kere silerek gelir. Kimler onlar biliyor musunuz? Sevilmeyenler, boynu bükükler. Hep böyle insanların gözünde oluşan imaj farklıdır. Aa, o bunu mu yapmış? O buna layık değil ki deriz. Kime göre, neye göre? İşte onlar boynu büküklerdir. Hep sevenleri terk eder. Hevesleri yok edilir. Hiçbir zaman hazıra konmamışlardır. Her zaman canla başla savaşmışlardır. Ve doğruluktan, dürüstlükten ayrılmamışlardır. Boynu büküklerden bahsediyorum, Emrah'ın dediği gibi. Neden? Mutluluk nedir bilmezler. Hep ağlarlar, hiç gülmezler. Niye? Boynu bükükler. Emrah sizlerle.
1: Nergis'le bizle.
2: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devam ediyor dedik ama her güzel şey gibi bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenlerim. Her güzel şeyin geçici olduğu gibi her kötü durumda mutlaka iyileşmeye gebedir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet, programın son dakikalarındayız. Ben yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızdan ayrılacağım değerli dinleyenlerim. Öncelikle değerli sponsorum Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a geçen seneden beri her gün 2 saat boyunca biz bize olmamıza katkı sağladı. Ve bizi biz bize ruhtaşlık çatısı altında devrek efem çatısı altında buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız, teşekkürler efendim.
3: Neredeyse
4: devrek efem 93.0.
2: Tabii ki teşekkür ve alkışların en büyüğü siz değerli ruhtaşlarıma gelecek. Beni her zaman olduğu gibi bugün de yalnız bırakmadınız. Gerek mesajlarınızla, gerek sessiz dinleyerek, gerekse oradan o frekanstan göndermiş olduğunuz o sinerjiyle hepsini aldım. Kabul ettim. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Yarın ölmez de sağ kalırsam ben, Allah nefes verirse yine Batı Karadeniz'in en yükselen sesi Devrek FM 93.0 frekansında saatler 16'yı gösterdiğinde burada olacağım. Biliyorum sizler de orada olacaksınız. Yarına kadar kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Güzel bir eserle veda edeceğiz. Ahmet Kaya'nın bir eseri. Nereden bileceksiniz? Bazen hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Dışarıdan gördüğümüz ürünün sadece

0: ambalajıdır. Ya içinde neler yaşadı? Siz benim hangi yollardan geçtiğimi, nelerle mücadele ettiğimi, benim değil, her birimizin nereden bileceksiniz? Ahmet Kaya'nın bu güzel eseriyle vedamızı gerçekleştirelim. Yarına kadar kendinize çok çok iyi bakın. Önce Allah'a, sonra size emanet ediyorum sizi. Sevdiklerinizin yanında olun ve sevdiklerinizin değerini bilin. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık. Evlerinizden huzur, ceplerinizden para. Bir de radyonuzdan
1: devrek efendim. Nergis'le biz size.
0: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın, hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar. Bay bay.
1: Nergis'le biz bize

0: Reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuz

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını

0: Uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
2: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
5: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipiyem Bayi.
5: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

93.0 Devrek FM. Bilmiyorum çıkar.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan

0: liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
0: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
0: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
0: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Saka Subayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
6: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
6: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
6: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
5: Telefon 0542 214 6645.
7: Nova Pide Börek Salonu.
6: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek, Zonguldak adresinde sizlerle.
7: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
6: Telefon 0501 737 67.
3: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
0: Devrek FM 93.

0: 0. Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse söze ne gerek? Sevda ocağında köze ne gerek?
0: Aşk yürektedir, yüze ne gerek? Sevenin düşünde sevgi var, söze ne gerek?
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi. Sevgi Çemberi.
2: Usta.
3: Tam 93.0 Devrek FM.
2: Ustayla damar saati.
4: El alem dinlemese de alem dinliyor.
5: Alem dinliyor.

Efendim kalır mı sizce? Kimlere kaldı ki bu dünya bizlere kalsın değil mi? Herkese selamlar, sevgiler olsun. Mutlu akşamlar dileklerimi iletiyorum. 93.0 Devrek FM'de abonelere özel cezaevi istek programından ben Murat'tan herkese kucak dolusu selam ve sevgiler olsun. 21'e kadar sizlerin mesajlarınızı ve sizlerin isteklerinizi sevdiklerinize ulaştıracağız. Abone olan dinleyicilerimiz WhatsApp'tan 0507 380 0067'den mesajlarını ve isteklerini yazabilirler. Abone olmayan cezaevi dinleyicilerimiz abonelik hakkında bilgi almak için yine onlar da 07 0507 380 0067'den bilgi almak istiyorum. Yazabilirler sevgili dinleyenler. Evet, cezaevi mesajı değil de normal dinleyicilerimiz evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında şu anda bizlere kulak veren normal dinleyicilerimiz de ücretsiz olarak WhatsApp'tan 0507 380 0067'den mesajlarını yazabilirler. Onların mesajlarını okuyorum. Bir yoklama alalım bakalım. Kimler burada? Kimler bizimle birlikte? Efendim yoklama başladı. 0507 380 0067. Bu arada ben gelmeden de hemen mesajlar gelmiş. İlk 5 liste belli. İhsan Yıldız, Ayşegül Kocasoy, sevgili Yunus, Gülveren Yıldız ve Medine ilk 5'te bu akşam.

0: Can.
1: Efendim valla harikasınız. Ben gelmeden mesajlarınız gelmeye başlamış ama buna bir çözüm bulacağız. Burada da bir sıkıntılar oluyor gibi geldi bana. Bunu çözeceğiz. Program başlamadan kimse mesaj göndermesin. Çünkü bu sefer 6'ya doğru sarkıyor. 6'da kişi mesaj göndermiş. Bunu okuyalım mı okumayalım mı falan. Lütfen. Bu akşamlık da böyle olsun ama yarından itibaren saat 19'dan önce kimse mesajı atmasın sevgili dinleyenler. Evet, saat 19'dan önce atılan mesajları değerlendirmeyeceğim. Bakın 19'dan önce diyelim ki 18.50'de attınız. O mesajı değerlendirmeyeceğim sevgili dinleyenler. Şimdi ilk 5 tamam, şu anda ilk 5'i hazırladık. Ondan sonra gelen mesajlara bir bakalım. Okuyalım. Mesajları okuyacağım sevgili dinleyenler. Mesajları okuyacağım ama sırası geldiğinde, mesaj sıranız geldiğinde yine sizin mesajınızı ve isteğinizi yayınlayacağım. Şöyle bir bakalım. Yusuf Hoştürk. Son söz, son bir hafta hasımlarla caddede, dostlarla Mekke'de görüşmek üzere. Vay, son bir hafta mı? Geçmiş olsun diyelim. Hasımlarla caddede, dostlarla Mekke'de. Allah nasip eder inşallah diyelim. Mahsun Kırmızıgül, yarım çıkmış bu mesaj niye böyle? Mahsun Kırmızıgül Hırka, herhalde şarkının adı mı öyle? Onu istemiş. Yusuf Hoştürk'ün mesajını okudum sevgili dinleyenler. Ondan sonra bir bakalım. Canan ablamızın mesajına bakalım. Selamun aleyküm Murat kardeşim. Muğla Fethiye'den Canan ablandan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can ve tüm kader mahkumları için Ahmet Kaya'dan şafak parçasını rica ediyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet ol demişler. Teşekkür ediyorum. Evet, içeriden haber gelmiş. Şarkıyı değiştirmişler. Blok 3'ten Affetmem parçasını istemişler. Tamam, alırız listemize. Güneş Hanım da bu akşam, onlar da geç kalmışlar. Vay. Halil Bey mesaj göndermiş. Halil Köroğlu'ndan arkadaşlarına İsmail Türüt'ten Adam Var şarkısını istiyorum. Asım Sakın Tefek, Efe Kontak, Fikret Canbaz, Sinan Öz, Ekrem Yorulmaz, Anıl Kırkil, Mepite Berke Yanık, Etem Aktaş ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Alem Komple'yi kaldırmaz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demişler efendim. Alem Komple'yi kaldırmaz. Ha, komplo demek istedi herhalde. Halil abiye de selam ve sevgiler gönderelim. Halil Köroğlu'na. Sevilay Hanım mesaj göndermiş. Zamanı geldiğinde onu da okuyalım. İstanbul'dan kucak dolu selamlar. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Kolay gelsin Murat Bey. Ben Orhan Gencebay hayranı Sevilay demişler. Orhan Gencebay şarkısı rica ediyorum. Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına gelsin. Allah yakın zamanda sevdiklerine kavuştursun. Allah'a emanet olun. Allah büyük oğlum dediğim canım yakınım değerli insan. Allah kurtarsın. Allah kollayan melekler olsun. Allah koruyan, Allah kollayan melekler olsun demiş. Efendim bu mesajları okuyorum ama zamanı geldiğinde bir daha okuyacağım bunları. İyi yayınlar Murat Bey, ben Ebru Bey, Cuma Cezaevi A8 koğuşundaki kardeşim Umut'um için Songül Güner'den Dağlara mı yazdın şarkısını rica ediyorum demişler. Mesajını sırası geldiğinde okuyacağız efendim. Evet, şimdi başlayalım o zaman. İlk mesaj gelmişti bu akşam, İhsan Yıldız'dan geldi ilk mesaj. Evet, İhsan Yıldız'la isteklere başlıyoruz. İhsan Yıldız'dan ömürlüğüne, kalbimi yalnız sana verdim, yalnız sana ait. Bütün sevgim bir ömür boyunca sonsuz bir birlikteliğe yürüyelim. Yeni aşk yılımız kutlu olsun. Can eşim Gülveren'im, seni çok seviyorum, çok özledim. Benim olan güzel yüreğinden öpüyorum. İrem Derici kalbimin tek sahibine. Ali Baran Delinim şarkılarını çalarsanız sevinirim demiş. İki istek yazmışlar. İkilere geçersek ikinciyi de yayınlarız eğer ikilere geçebilirsek bu akşam. Ama önce İrem Derici istemişsiniz kalbimin tek sahibine. Onu bir yerine getirelim. Önce birileri bir tamamlayalım. Zaman kalırsa ikilere geçeriz inşallah.

Efendim, İhsan Yıldız'dan Gülveren Hanım'a geldi bu güzel şarkı, çok sevdiği. Devam ediyoruz efendim. Aramıza dün akşam katılmışlardı Ayşegül Hanım. Merhaba, iyi yayınlar. Azer Bülbül'den İlle Desen şarkısını çalar mısınız demiş. Ben Ayşegül, eşim Metin Kocasoy. Beycuma kapalı cezaevinde A6 koğuşunda yatıyor. Sen benim kalbimin sahibisin. Tek gerçeğim, yakında kavuşacağız. Seni çok seviyorum demişler efendim. Bir de bir mesaj göndermiş Ayşegül Hanım. Efendim, çok sevdiği eşi Metin Kocasoy'a bir mesaj göndermiş. Efendim, o mesaj da çok güzel. Sen Rabbimin kalbime yazdığı en kıymetli hediyesin. Gülüşün, huzurum, varlığın en güzel duamsın. Allah seni gönlümden ve yanımdan hiç eksik etmesin demiş. Biz de amin diyelim.

Efendim Ayşegül Kocasoy'dan çok sevdiği eşi Metin Kocasoy için gelmişti bu güzel şarkı. Hep birlikte dinledik. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Hiç durmadan mesajlarımıza böyle yetişemiyoruz vallahi. 2 saat program artık bizlere yetmiyor. Ama ne öncesinde ben burada olabiliyorum ne de sonrasında burada olabiliyorum. Bakalım olsun diyelim. Efendim devam edelim. Yunus'un mesajıyla devam ediyoruz. Bu arada Yunus gözümden kaçmadı zannetme. Bir iki akşamdan beri ortalıkta yoksun. İnşallah sıkıntılı bir durum yoktur. İyisin kardeşim. Dikkatimi çekti. Bir iki akşamdan beri mesaj gelmiyor senden. Aman yaramaz bir durum olmasın da. Önemli olan o. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Ben Ankara'dan Yunus. Doğanay'ın sana çok selamı var abi demiş. Teşekkür ediyorum, aleyküm selam. Mustafa Yavuz'dan azar azar parçasını. Yusuf Hoştürk, Tugay Aksoy ve sana istiyor abi demiş. Ve mesaj, herkes istediği hayatı değil, mecbur olduğu kaderi yaşar. Yunni demiş efendim. Evet. Ankara'dan Yunus'tan Doğanay Şirin'e hediye olarak gidiyor. Yusuf Hoştürk'e, Tugay Aksoy'a ve... Herkes istediği hayatı değil, mecbur olduğu kaderi yaşar diyerekten de güzel bir mesaj göndermişler.

0: Efendim Mustafa Yavuz'dan dinledik Azar Azar şarkısını. Devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Gülveren Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz. İyi akşamlar Murat Bey, ben Gülveren Yıldız. Dünyam, kocam, İhsan Yıldız için Ras ve Rabia Tunç Bilek teşekkür ederim şarkısını istiyorum. Ve mesajım demiş, 6 yıl boyunca sevdiği, dostluğu ve hayatı paylaştığı o eşsiz gülüşün ömrüme kaydettiğin en güzel ışık. Seni tanıdığım ilk anın hayatımın en büyük şansı olarak saklıyorum. Bugünümüz dünden daha güzel, yarınlarımızdan, bugünümüzden güzel olsun. Hayatım, tanışma yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum çok. Vay be, insanlara bak, tanışma yıl dönümünü bile hatırlıyorlar. Çoğu insan evlilik yıl dönümünü unutuyor. Siz tanışma yıl dönümünüzü bile hatırlıyorsunuz. Efendim o zaman ne diyelim Gülveren'e ve İhsan Yıldız'a ne diyelim? Aşkınız daim olsun, sevginiz daim olsun diyelim. Hadi bakalım o zaman tam 93.0 Devrek FM'de Gülveren Yıldız ve İhsan Yıldız için gelsin bu güzel şarkı. Tabii ki Murat farkıyla.
1: Usta Murat'la Sevgi Çemberi. Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.

0: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
1: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
0: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan cezaevi özel istek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız.
1: Onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
0: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
1: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
0: 0507 380 0067.

Pisiğin oğlu Avşar, Lalı'nın oğlu Selahattin, Mahir'in oğlu Yaşar, Kulüpçü Gödek Rıfat, Kızılbaş oğlu Yadigar, Erdal Yabalı, senin de tahliyen var.

bu şarkıyı da çok seviyorum. Adem Erdoğan Mahkum şarkısı, sevgili dinleyenler. Belki not almak isteyenler olabilir. Adem Erdoğan Mahkum şarkısı. Evet, Yunus demiş ki abi kaç gündür yokum, Rütük'te çalışıyorum, rahat ol, full mesaideyim diyor. Oo, Rütük'tesin. Vallahi benim Rütük'te işim var sevgili Yunus ya. Sen bunu daha önce niye sen bunu daha önce niye demedin? Rütük'te benim işim var Yunus. Yardımcı olur musun bize? Olur ya, sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Evet, devam edelim. Gülizar Hanım da mesaj göndermiş. Beycuma cezaevinde B8 koğuşta yatan Emre Köse'den, Selahattin Köse, Ufuk Kayık, Batuhan Yüksel Yazıcı, Hasan Yazıcı ve Hasan Muradiye'ye Linet meğerse istek şarkısıymış. Emre Köse istemiş. Efendim, mesajı okudum. Sırası geldiğinde tekrar okuyacağım ve yayınlayacağım. Sırayı alıyoruz mesajlarınızı. Sırayla gidiyoruz. Evet, merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar. Ben Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Tuğçe Kocabacak. İstek parçam olacak benden Yıldızıma, kardeşim Gülçin'e, Ceren'e, Medine'ye ve A1 koğuşuna gelsin. Gazapizm'den Yaşanılacak Günler Var parçasını çalarsanız seviniriz, dinlemedeyiz, kolay gelsin demişler. Teşekkür ederiz A1 koğuşu, her zaman olduğu gibi. A1 koğuşu harika. A1'e gönder.

9'dan gelmiş mesaj. Devam edelim efendim. Medine'nin isteği vardı. Sırada Medine var. Merhabalar Murat Bey, iyi yayınlar. Ben A1 koğuşundan Medine Özkan. Yener Çevik, Alev Alev şarkısını istiyorum. Yıldız ablam, Gülçin ablam, Tuğçe ve Ceren'e gelsin demiş. Ve mesajım var demiş. Belki sarayımız yoktu ama biz de kraldık demiş. Vay. Adrese teslim. Belki sarayımız yoktu ama biz de kraldık. Unutmayın, her fırtına geçer ve ardından umut dolu bir gelecek başlar demiş. Ünlü filozof Medine söylemiş bu güzel sözü. Gerçekten hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Bazen böyle espri falan yapıyoruz. Bir şeyler oluyor. Aman aman aman aman aman aman. Sakın kızmayın efendim. Böyle vallahi espri de yapmasak bu hayat geçmeyecek değil mi? Neyse, Yener Çevik, Alev Alev. Medine istedi bu güzel şarkıyı. Yıldız ablasına, Gülçin ablasına, Tuğçe ve Ceren'e hediye olarak gönderdi. Belki sarayımız yoktu ama biz de kraldık. Unutmayın, her fırtına geçer ve ardından umut dolu.

Evet, Alev Alev dedi. O güzel şarkıyı da dinledik. Evet, Yusuf Hoştürk'ün mesajıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Son bir hafta demiş sevgili Yusuf Hoştürk. Mahsun Kırmızıgül'den Hırka şarkısını istemiş bizlerden. Ve mesajı... Son bir hafta hasımlarla caddede, dostlarla da Mekke'de görüşmek üzere. Vallahi sevgili Yusuf Hoştürk, çıktığın zaman bir telefonlaşalım ya, bir telefonla konuşalım inşallah, bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah çıktığın zaman iletişimde olalım ya, artık ben çıktım da işte benim ne işim olur cezaevi programıyla falan deme sevgili Yusuf Hoştürk. Devam ediyoruz, hadi bakalım. Mahsun Kırmızıgül Hırka şarkısını istemiş sevgili Yusuf Hoştürk, ve tüm dostlarına hediyemiz olsun bu güzel şarkı. Son bir hafta hasımlarla caddede, dostlarla Mekke'de görüşmek üzere.

Gülizar yazıcı mesaj göndermiş. B8 koğuşunda yatan çok sevdiğim eşim Hasan Yazıcı'nın Kerim Tekin'den Kar Beyazı şarkısını istemişler efendim. Evet, aşıklar listesine yazdık Gülizar Yazıcı ve Hasan Yazıcı'yı da. Aşıklar listesine ekledik efendim. Sırası geldiğinde tekrardan mesajınızı ve isteğinizi yayınlayacağım. Bu mesajları sizleri fazla bekletmemek için önden okuyorum ama sırası geldiğinde tekrardan okuyacağız ve istek şarkınıza yer vereceğiz. Devam edelim efendim. Halil Bey'in mesajı vardı. Halil Köroğlu'ndan. Arkadaşlarına İsmail Türüt'ten Adam Var şarkısını istiyorum. Asım Sakın Tefek, Efe Kontak, Fikret Canbaz, Sinan Öz, Ekrem Yorulmaz, Anıl Kirkil, Mehmet, Berke Yanık, Ethem Aktaş ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Alem demiş, komployu kaldırmaz. Teşekkür ederim demişler. Biz teşekkür ederiz.

0: Efendim, Halil Köroğlu istemişti bu güzel şarkıyı. Onun desteğini yerine getirdik ve dostlarına hediye ettik. Evet, bir uyarı aldık. Gülçin Hanım'ın mesajlarını okumayı unutmuşuz. Azarladılar bizi. Valla azar yiyince ben bir tuhaf oluyorum. Neyse, haklısınız. Valla bir numaradan 3 kişi abone olunca burada karıştırıyoruz efendim. Valla bir numaradan 3 kişi abone olunca karıştırıyoruz. Evet, merhabalar demişler. Ben A1'den Gülçin, Koğuş arkadaşlarım Yıldız'ıma, Medine'ye, Ceren ve Tuğçe'ye, Gülcan'a, Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısını istemiş. Mesajı okuyalım sırası geldiğinde. Bir daha okuyacağız efendim. Yok, bunu okumuştum ben. Bu mesajı okudum. Tuğçe Kocabacak'ın mesajını okudum. Zaten az sonra ona da sıra geliyor. Nariye, beni kekliyorsunuz ha. Hadi yürü. Efendim, saatler 21'den sonra sevgili Ferdi müdürümüz yayında olacak. Ferdi ile Duygu Treni programıyla sizlerle birlikte olacak. Ona da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili dinleyenler. Ama şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi Cezaevi Özel İstek Programı radyomuzda, abonelere özel Cezaevi İstek Programı 19 ile 21 saatler arasında ben burada isteklerinizi yayınlıyorum sevgili dinleyenler. Abone olan dinleyicilerimizin isteklerine yer veriyoruz ve mesajlarına yer veriyoruz. Ferdi Bey'in programı Cezaevi İstek Programı olmadığı için onun programında istekte bulunmuyorsunuz sevgili dinleyenler. Sadece mesajınızı yazıyorsunuz ve sıradaki şarkıyı hediye ediyorsunuz. Çünkü Ferdi Bey'in programı istek programı olmadığı için istek mesaj yazmıyorsunuz. Sadece mesajınızı yazıyorsunuz ve sıradaki şarkıyı sevdiklerinize hediye ediyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlamayan var mı? Herkes anladı. Efendim, saatler 20 oldu. Bize de para lazım. Parasız hiçbir şey olmuyor. Parasız hiçbir şey dönmüyor. Radyoya da para lazım. Sevgili yönetmenimiz işaret ediyor, reklamlar var diye. Hani böyle... hani böyle... Televizyonda diyorlar ya, yönetmenimiz işaret ediyor, reklam sırasıymış falan filan diye. Bizde de reklam saati efendim. Radyomuza kazanç girsin, esnaflarımıza selam olsun. Devreg FM'e reklam veren, Devreg FM reklam kuşaklarında yer alan tüm esnaflarımıza bu güzel alkışları gönderiyoruz. Reklamlar sonrasında kaldığımız yerden devam.
1: Şimdi reklamlar.

0: Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0541.

0: 0343-957-5732 0372-532-7730 Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541-488-4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536-615-7161, 0372-623-1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542-321-6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Murat'la Sevgi Canberi.
4: Sevgi sayfası açılır. Mısra mısra okunur. Sevgi vücutta, kalbe incitmeden dokunur.
3: Sevgi gönül dostunu kırmaktan çok gocunur. Sevgi ne güzel sözcük. Her dilde olmalıdır.
4: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
3: Murat'la Sevgi Çemberi devam ediyor. Murat'la Sevgi Canberi.
5: Usta, ustayla damar saati.
6: Efendim, reklamlar sonrası güzel bir şarkıyla devam edelim. Sevgili Ferdi müdürümüze ve tüm sevenlerine de hediyem olsun bu güzel şarkı. Aynı zamanda Instagram kullanıyorsak devregfm93.0 sayfasını takip ediyoruz dostlar. Sizleri orada görmek istiyorum. Kimler takip ediyor? Takip edenler ben takip ediyorum diye WhatsApp'tan bir mesaj yazsınlar bakalım. Kimler takip ediyor? Instagram'da devregfm93.0'ı ben takip ediyorum. Ben diye yazabilirsiniz, ben anlarım.

Of, vallahi bu akşam yine harikayız değil mi? Vallahi kendimizi bir alkışlayalım bakalım. Bu akşam hepiniz harikasınız vallahi. Şarkılarınız mükemmel, mesajlarınız mükemmel. Abone olan dinleyicilerimize gönderiyorum bu güzel alkışları. Muhteşemsiniz, muhteşem.

Recep Can Koçaklı'ya ne demişti? Mesajı okuyalım. Selamun aleyküm Murat kardeşim. Muğla Fethiye'den Canan ablandan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Selam olsun. Vallahi bir fırsat olsa da Muğla Fethiye'ye gitsek. En azından bir kapımız var değil mi? Muğla Fethiye'ye gitsek, Canan ablamız var. Vallahi iki gün orada bir tatil yapabilsek ne güzel olurdu. Mecmua Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can ve tüm kader mahkumları için Ahmet Kaya'dan şafak parçasını rica ediyorum demişlerdi. Ama sonradan içeriden talimat geldi. Blok 3'ten affetmem parçasını istediler efendim. Sevgili Recep Can Koçaklı Blok 3'ü dinlemek istemiş. Dostları Berat Eren, Rıfat Can Kaşka, Muhammed Çelebi ve Özkan Kandil'e geliyormuş bu güzel çalışma sevgili dinleyenler. O zaman... Hadi bakalım.

Sevgili Recep Can kardeşim, geçenlerde de aynısını söyledim ama maalesef ki bilmiyorum artık, bile bile mi yapıyorsun? Ben artık bile bile olduğunu düşünüyorum. Yani istediğimiz şarkılara dikkat edelim dedik ama demek ki böyle oluyor. Bundan sonra sen abone olma güzel kardeşim benim. İstekte de bulunma. Yani beni zor durumda bıraktıktan sonra hiçbir şeyin bir anlamı yok. Evet, 21-23 arası Ferdi ile Duygu Treni var demiştik ama program değişmiş sevgili dinleyenler. Hakan kardeşimiz yayında olacak. Hakan'la Silinmeyen Hatıralar saatler 21 ile 23 arasında. Ben de tam detayı bilemiyorum. Bir mesaj atmış müdürümüz. Bir cenaze işimiz çıktı acil olaraktan demiş. Allah rahmet eylesin demiş. Detayları bilmiyorum ama vefat edene Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına sabırlar diliyorum diyelim. 21-23 arasında Hakan'la Silinmeyen Hatıralar, biliyorsunuz. Hafta içi cezaevi programını ben yapıyorum 19-21 saatler arasında. Hafta sonunda da sevgili Hakan cumartesi pazar günleri 21 ile 24 arasında sizlerle birlikte oluyor. Hakan'ın programına da abone olabiliyorsunuz. Hakan'ın programının abonelikleri, yani şöyle söyleyeyim size, hafta sonu programının abonelikleri farklı, hafta içi programının abonelikleri farklı oluyor ama isteyenler iki programa da abone olabilirler. Yani hafta sonu programının ücreti farklı, hafta içi programının ücreti farklı. Ama derseniz ki ben hem Hakan'a sponsor olmak istiyorum Murat, hem de sana sponsor olmak istiyorum derseniz de baş tacımız olursunuz. 21'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sizlerle birlikte olacak. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Lütfen böyle şarkı istediğiniz zaman içinde küfür sözü olmamasına dikkat edelim. Küfür sözü olan şarkılar bizi ve radyomuzu zor durumda bırakıyor sevgili dinleyenler. Kimse bu radyonun zor durumda kalmasını istemez. O yüzden lütfen siz orada kendi duygularınızı tatmin edeceksiniz diye içerisinde küfür sözü olan şarkı istemeyin diyorum sizlere. Eğer bundan sonra bir şarkı daha isteyen olursa o kişinin direktmen aboneliğini iptal ettireceğim. Eğer bizden geri iade edilecek bir parası varsa da geri parasını iade ettiririz. O kişiyi de bir daha abone listesine eklemeyeceğim sevgili dinleyenler. Onun için şarkı isterken lütfen siz bizi zor durumda bırakmayın. Biz de zor durumda kalmayalım. Sizler de bu güzel programları dinlemeye, cezaevindeki sevdiklerinize mesajlar ulaştırmaya devam edin diyorum. Evet, Ebru Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar Murat Bey, ben Ebru. Bey Cuma cezaevi A8 koğuşundaki kardeşim Umut'um için Songül Güner'den Dağlara mı yazdın şarkısını rica ediyorum demişler. Ve mesajım demiş, seni görmediğim her gün hayatıma devamsızlık diye yazalsın demiş şair. Ben de diyorum ki sensiz geçen her gün hayatımda yaşanmamış sayılsın. Hasretin ağır be kardeşim demiş. Ebru Hanım'dan Beycuma Cezaevi A8 koğuşundaki kardeşi Umut'a geliyor bu güzel şarkı.

Dağlara mı yazdın, tez unuttun beni. Songül Güner yorumuyla dinledik. Bu şarkıyı nerede çok ünlü olmuştu? Yılmaz Erdoğan'ın dizisinin adı neydi ya? O bir tane dizi vardı. O dizide zannedersem bu şarkı patladı. Ama o sahneyi de hatırlıyor musunuz? İşte ben kısa bir bölüm olarak izlemiştim. Ablayla kardeşin birbiriyle buluşma sahnesiydi. Devam edelim efendim. Sevilay Hanım'ın mesajı vardı. İstanbul'dan kucak dolusu selamlar. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Kolay gelsin Murat Bey. Ben Orhan Gencebay hayranı Sevilay demişler. Orhan Gencebay şarkısı rica ediyorum. Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına gelsin. Allah yakın zamanda sevdiklerine kavuştursun. Allah'a emanet olun. Allah büyük. Oğlum dediğim canım yakınım değerli insan. Allah kurtarsın, Allah'a emanet olasın. Koruyan Allah, kollayan melekler olsun demişler efendim. O zaman tüm Orhan Gencebay hayranları için bir Orhan Baba şarkısı gider mi? Gider, gider.

Sevmenin hiç zamanı yok. O güzel çalışmayı dinledik. Yeni gelen mesaj var. Hayırlı akşamlar. Güzel yayınlarınız olsun. Bey Cuma açık olan eşim Volkan Altay için Tefo Seko'dan Bir Dünya Senin şarkısını istiyorum. Dünyalar kadar derdim de olsa seninle konuşunca hem yüzüm hem de kalbim gülüyor. Hem gözlerim parlıyor. Seninle şarkıda da dediği gibi farklı bir dünyasın benim gözümde. İyi kim en güzeline emanetsiniz diyerekten mesajını göndermiş. Mesajı okudum şimdi ama sırası ve zamanı geldiğinde tekrar mesajı okuyacağım ve istek şarkınıza yer vereceğim. Sırayla gidiyoruz sevgili dinleyenler. Evet, Linet dinleyeceğiz. Emre Köse'den Selahattin Köse, Ufuk Kayık, Batuhan Yüksel Yazıcı, Hasan Yazıcı ve Hasan Muradiye'ye Linet meğerse istek şarkısını istemişlerdi. O güzel şarkıyı hediye ediyoruz.

Ben A1'den Gülçin, Koğuş arkadaşlarım Yıldızıma, Medine'ye, Ceren ve Tuğçe'ye, Gülcan'a, Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısını istiyorum demiş efendim. Sevgili Gülçin göndermiş mesajını. Evet, o zaman devam edelim, hadi bakalım. A1'den Gülçin'den Koğuş arkadaşları Yıldız'a, Medine'ye, Ceren'e ve Tuğçe'ye ve Gülcan'a hediye olarak geliyor bu güzel şarkı.

kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım. Lahnet ettim.

0: efendim Uygar Doğanay, güzelimiz şarkıyı söyledi. Yusuf Öztürk mesaj alındı abi, sıkıntı yok demiş. Çıkınca demiş, arayacağım seni. Biz çıksak da yolunu gözlediğimiz dostlarımız buralarda, unutmak bize yakışmaz demiş. Eyvallah cansın. Bu şarkı benden Doğanay Şirin'e gelsin demiş ama ikilere geçemeyeceğim herhalde, zamanım yetmeyecek. Sıradaki en güzel şarkılar Yusuf Öztürk'ten Doğanay Şirin'e hediye olsun demiş olalım. Evet, 34-67 bir mesaj göndermiş ama dediğim gibi abone olmayan dinleyicilerimizin mesajlarına yer veremiyoruz bu programda. Cezaevi mesajlarına. Eğer cezaevine mesaj ve istek şarkısı göndermek istiyorsanız abone olmanız gerekiyor. Abonelik hakkında bilgi alabilirsiniz. Bilgi almak istiyorum yazarsanız WhatsApp'tan gerekli bilgilendirmeler yapılır. Hadi bakalım, evet, aşıklar listesinden devam edelim. Aşıklar listesine yazmıştık Gülizar Yazıcı ve Hasan Yazıcı'yı. Evet, Kerim Tekin'den Kar Beyaz, B8 koğuşunda yatan çok sevdiğim eşim Hasan Yazıcı için gelsin demiş. Gülizar Yazıcı göndermiş. Seni çok ama çok seviyorum, sen benim hayatımın anlamısın demişler mesajında.
1: Anılar vuruyor gözyaşlarıma, çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler.

Efendim devam ediyoruz. Şimdi bir bakalım hemen. Merhabalar, ben A1 koğuşundan Tuğçe Kocabacak. Benden Yıldızıma, Gülçin'ime, Ceren ve Medine'ye, Gülcan'a, Gazapizm, Yaşanacak Günler Var şarkısını çalar mısınız? Not düşman zaten çatlıyor, sen dosttan gelen çatırdıya bak demişler, vay. Evet, devam edelim o zaman sevgili dinleyenler. 20.40 yaptık saatlerimizi, hemen Gazapizm.

Efendim Gazap İzin bizlerle birlikte oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Evet sevgili Serhat Özer'in mesajı ulaştı bizlere. Serhat Özer'den B1'de yatan Asım Yiğit Uludağ, B3'de yatan Tunay Belen, Can Bostancı, C4'te yatan Rıfat Can Kaşka, Can Koçaklı, C2'de yatan Mertcan Taşpınar'a, A5'te yatan Serhat Özer'den selamlar olsun. Güzel şarkılar onlara hediyem olsun demişler efendim.

0: Efendim bu güzel şarkıyı
1: ölüm korkut
0: A5'te yatan Serhat Özer'den
1: seven kalbi
0: sevdiği arkadaşlarına ve dostlarına hediye olarak gitmişti.
1: Gece.
0: Evet, yavaş yavaş vedaya doğru geldik sayılır sevgili dinleyenler. Hemen bakalım. Hayırlı akşamlar, güzel yayınlarınız olsun. Beycuma, açıkta olan eşim Volkan Altay için Tefo Seko'dan Bir Dünya Sen şarkısını istiyorum. Dünyalar kadar derdim de olsa seninle konuşunca hem yüzüm hem de kalbim gülüyor, hem gözlerim parlıyor seninle. Şarkıda da dediği gibi farklı bir dünyasın benim gözümde. İyi kim en güzeline emanetimsin demiş. O zaman aşıklar listesinden gelsin bu şarkı. Meral ve Volkan çifti için.

ben en güzel yıllarımı seninle buldum. Sen çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Meral Altay'dan çok sevdiği eşi Volkan Altay'a geldi. Efendim artık son isteğimizi de yetiştirdik sayılır. Merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar. Bey Cuma Kapalı A1 koğuşundan Ceren ben demiş. İstek parçam Acıoğlu'ndan Kalbimde Senin Adın Silinmez parçasını. Ablam Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe ve Medine'ye. En değerlim canım eşim Mustafa'ya armağan ediyorum. Dinlemedeyiz, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar dilek.

iletiyorum. O zaman bu şarkıyla veda ediyoruz. Yarın akşam saatler 19'da ben burada olacağım. Eğer siz de orada olursanız yine 2 saat hem sizin mesajlarınızı hem de isteklerinizi yayınlarız. Yarın akşam buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. 21'den sonra Hakan'la silinmeyen hatıralar devre girer.

0: bu şarkılar adrese teslim.
1: En güzel aşk şarkıları bu radyoda.
0: Muratınız yayında.

0: Yalanlara dolanlara, kapanmayan yaralara, yürekleri yakanlara, acılı sevdalara, damardan değil, atar damardan.
1: Murat'la Sevgi Canberi.
2: Eğer senden bir an ayrı kalırsam, adını hasret koy, hasret kalayım.
1: Özlemlerle yansın içim her gece. Adını hasret koy, hasret kalayım.
2: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
1: Murat'la Sevgi Çemberi sona erdi. Murat'la

0: Reklamlar. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici katla biraz, acelem var benim.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
6: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle

0: Sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Break FM 93.0
1: www.radiodevrek.com.tr
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radiodevrek.com.tr
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radiodevrek.com.tr
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radiodevrek.com.tr
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radiodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz biz de yaptık.
3: Siz istediniz biz de yaptık.
5: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
5: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin biz yayınlayalım.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
4: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında. Hakan'la silinmeyen hatıralar yayında.

0: sen.
1: Yine mi sen diyor. Senden diyor kurtulamadım. Ne istiyorsun benden dedik. Ve güzel bir şarkıyla yolculuğumuz başladı. Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Güzel bir akşamda, güzel bir programda yine sizlerle beraberiz değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu saatte sevgili Ferdi abimiz sizlerle eşlik ediyordu. Kendisinin cenazesinden dolayı bugünlük görevi ben devraldım, bilginiz olsun. ...23'e kadar buralarda sizlerle beraber olacağız sevgili... ...Hüsran gelene kadar yolculuğumuza... ...beraberliğimize buralardan devam edeceğiz diyelim. Sesimizin ulaştığı tüm gönüllere, tüm yüreklere... ...bir kez daha kocaman kocaman selamlar olsun. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra mikrofon başında olmak gerçekten güzel. Sizlerle buluştuk. Benden hemen önce sevgili usta sizlerle beraberdi... Sevgili Murat abimize de yaşattı ve paylaştı. Güzel program adına kendisine teşekkür ettik, uğurladık. Aynı hizmet ve güzellik sırası bizlerde. ...4 Haziran 2026 takvim yaprakları güzel bir perşembe akşamını göstermekte. Ve bu güzel akşamda yine sizlerle beraberiz sevgili dostlar. O zaman şöyle yapalım, radyolarınıza birazcık daha ses veriyorsunuz. Bizlere nasıl ulaşacaksınız hemen onu da hatırlatmış olalım. WhatsApp hattımız 0507 380 0067. WhatsApp üzerinden bana mesajları, duyguları iletebileceksiniz. Tabii ki bugüne özel yine abone olabilirsiniz. Kader Mahkumu yakınları bugün de yine abone olabilirsiniz. İstemiş olduğunuz şarkıları radyomuzda çaldırmak, sevdiklerinizi iletmek istiyorsanız. Peki o zaman şöyle ikinci güzel Yaşayan Efsane yorumuyla birlikteliğimiz başlasın. Hemen sonrasına açılış şarkılarımız, hemen sonrasına buradayız. Yine Zonguldak'tan bizi dinleyen sevgili Demet Hanım'a da selamlar olsun. O da güzel bir mesaj göndermiş. Birazdan değerlendirmeye alacağım sevgili Demet Hanım. Kardeşi sevgili Miratcan Özler'e de özellikle buradan kucak dolusu selamlar olsun. En güzel şarkılar Demet Hanım'dan kardeşi sevgili Miratcan Özler'e gelsin diyelim. Program başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Devrek FM'de Hakan Nasir'in Mena Hatıralar başlıyor.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 06.

0: Evet, ilk mesajımız nereden gelmiş? Bugün gökyüzüne baktım diyor. Ve düşündüm, aynı gökyüzünün altındayız ama aramızda demir parmaklıklar var diyor. Bu sefer sadece bedenimiz, ne demiş, bedenlerimizi ayırıyor. Ruhlarımız ve her zaman bir arada canım kardeşim diyor sevgili Demet Hanım. Adı da demiş Miraç Can Özer, özellikle güzel şarkılar kardeşime gelsin demiş. Peki, inşallah tez zamanda kavuşursunuz diyelim. Sevgili Demet Hanım'a da selamlar, sevgiler göndermiş olalım. Hemen sonrasına bakalım diğer mesajlara. Filiz Hanım demiş yine meşhur şarkıyı çaldın diyor. Yani çalmadan geçemeyiz yani. Selamlar, hayırlı akşamlar. Hakan Bey diyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ordu'dan Filiz ben diyor. Ayto Baba'dan bir şarkı istemiş. Şarkıyı çalarsanız sana, bana ve tüm Devrek FM dinleyicilere gelsin diyor. Sorunsuz yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar Hakan Bey diyor. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben diyor. Sıradaki güzel parçaları. Bey Cuma Kapalı A1 koğuşunda bulunan güzel gözlüm, diğer yarım, can parçam, canım eşim Ceren'ime armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum. İnşallah Rabbim tez zamanda tüm sevenleri sevdiklerine kavuşturur inşallah. Seni seviyorum güzel gözlüm. Rabbime emanetsin. Rabbim sana sağlık versin. Selametle diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Teşekkürler. İyi yayınlar. Bey Cuma açık cezaevinde yatmakta olan eşim Faik Atalay için diyor. Bir şarkı istemiş. Herhalde bakalım engelleri aşar yine. Seni bulurum diğer yarım, seni çok seviyorum ömrüm. Söyleyin diyor, o benim gökyüzüm. Bir şarkı istemiş, sıradaki şarkılar aman olsun sizlere de. Eşiniz sevgili Faik Atalay'a da özellikle selamlarımızı göndermiş olalım. Ve yine güzel bir Sinan Özen yorumuyla devam edelim. Bu güzel şarkıda sevgili Demet Hanım'dan kardeşi sevgili Miraç Can Özer'e gelsin o zaman. Senden hatıra kaldı. Bana bu güzel şarkı diyelim mi? Şöyle radyolarınıza birazcık daha ses veriyorsunuz. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar devam ediyor. Buyurun bakalım bu güzel Sinan Özen yorumuyla. 0507-380-0067 değerli dostlar. Instagram üzerinden Devrek FM'i de takip almayı unutmuyorsunuz. Devrek FM Instagram adresimiz. Radyomuzla alakalı her şeyi bu sayfada bulabilirsiniz. Devrek FM Instagram adresini takibe almayı unutmuyorsunuz ve devam ediyoruz.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.

Şarkılar bazen ayrılığı anlatır, bazen de aşkı yaşatır. Şarkılarda yaşamak istediğin duygular şimdi senin için radyonda hayat buluyor.

yükselen yıldızı Devrek FM sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 06.

Gözlerin bir silah diyor, bakışın kurşun. Çok da fena, çok da bela bir şarkı paylaşmış olduk ve sonrasına devam edelim. Şöyle gelen mesajlara, yorumlara da bakalım. Hemen bakalım şöyle. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Sıradaki parça Cemil Taşdelen'den A5 koğuşunda yatan Serhat Özer'e gelsin diyor sıradaki tüm güzel şarkılar. Peki gelsin bakalım. A5 koğuşunda eşkıya Serhat Özer, Barış Odacı, Serkan Köse, Yunus Emre Bektaş, Barış Demiral'dan sevgiler saygılar diyerek de yine güzel bir mesaj iletilmiş. Teşekkür ediyoruz. O Filiz Hanım ne demiş? Sinan Özen şarkısı çok güzel Hakan Bey demiş. Peki sizlere darman olsun o zaman o güzel eser, o güzel şarkı. Çok da sevdim, gerçekten güzel bir şarkı. Hani bazen diyoruz ya, giden gidiyor ama geride bıraktıkları yaşanmış olan hatıralar, değil mi? Onlar unutulmuyor. Hani bazı cümleler diyoruz ya, çok kolay söyleniyor, çok da hemen unutuluyor zannediliyor ama öyle bir şey de yok. Tabii ki sonuçta bir yaşanmışlık var, sonuçta bir duygu var. Tabii ki o duyguyu da yani bir anda böyle silip atamazsınız.

programlarıyla. Sevgili İsa da aramızda. Sevgili İsa'ya da buradan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olalım. Aramıza hoş geldin sevgili İsa. Peki şöyle istek alan güzel bir şarkı daha paylaşalım değerli dostlar. Bırakma diyelim mi? Sevgili Ordu'dan Filiz Hanım'ın istemiş olduğu güzel bir eser, güzel bir şarkı. Sonrasında da benim gönlümden geçen güzel bir Karadeniz şarkısıyla devam edelim. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosundasınız. Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz. 0507-380-067 WhatsApp üzerinden mesajları, duyguları iletebilirsiniz.

0: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.
1: Bu şarkılar sizin için. Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek.

Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşı dökmedin mi? Güzel bir eser, güzel bir şarkıyla devam ettik. Şöyle kısa bir tanıtım yapacağız. Devfest coşkusu başlıyor. Müzik, eğlence ve unutulmaz anlar. Egemenlik Merise alanında sizlerle buluşuyoruz. 13.30-17.30 çocuk şişme oyunları. 18 itibariyle DJ Ercan Salta Baş performansıyla sizlerle beraber olacak. Saatler 19'u gösterdiğinde Arjen Orkestrası, 21'de Ozan Doğulu konseriyle 6 Haziran Cumartesi etkinlik alanında araçlar kaldırılacaktır, bilginiz olsun. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte festival coşkusunu yaşamaya tüm halkımızı davet ediyoruz. Tüm halkımız davetlidir, bilginiz olsun. Yine dev fest coşkusunda buluşuyoruz değerli dostlar. Organizasyon Devrek Belediyesi, sevgili dostlar, medya sponsoru Devrek efendim, bilginiz olsun. Bu güzel coşkuyu, bu güzel ambiyansı sevdiklerinizle beraber yaşamak istiyorsanız 6 Haziran Cumartesi akşamı, gün içerisinde tabii ki saatler 13.30'da başlıyor görsel şölen. Sizler de bu şölene kaçırmayın diyoruz.

0: Müzik, eğlence ve unutulmaz anlar egemenlik Mesire alanında sizlerle buluşuyor. 13.30'da başlayacak 17.30 arası çocuk şişme oyunlarıyla sizlerle buluşuyor. 18 itibariyle DJ Emircan Saltabaş performansıyla yine devam edecek. 19'da Arin Orkestrası, 21'de Ozan Doğulu konseri ile sizlerle buluşuyor. Etkinlik alanında sevgili dostlar, araçlar kaldırılacaktır, bilginiz olsun. Ailenize, sevdiklerinize birlikte festival coşkusunu yaşamaya tüm halkımızı davet ediyoruz. Devrek Belediyesi ve tabii ki bu güzel organizasyonu da medya sponsoru Devrek FM'dir, bilginiz olsun. Şöyle güzel bir Sait Uçar yorumuyla devam edeceğim. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamlardan hemen sonra da yolculuğa devam edeceğiz. Sevgili Demet Hanım'ın istemiş olduğu Sait Uçar Sanki Dünyamın Yükü isimli güzel eseri kardeşi için çalmış olalım. Miraç Can Özer'e gelsin efendim bu güzel şarkı. Sonrasında reklam var. Reklamlardan sonra buradayız.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar. Duyduğun en güzel ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: İpek kuyumculuk.
2: Altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
1: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
2: İpek kuyumculuk. Değeriniz parlasın.
1: Sedat Karagül'le. Devrek İstik Balder özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Balde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle
3: Devrek efendim.

0: gel sana.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Kırıklarını aldırdım kalbimin, zırhımı çıkardım.
0: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize değerli dostlar. Şöyle gelen mesajlara, isteklere, yorumlara da bakacağız. Evet, bakalım kim ulaşmış bizlere. İyi akşamlar Hakan Bey diyor. A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyorum oğluşum Bahar Yalçın diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Teşekkürler. İyi akşamlar Hakan abi, ben Alev diyor. Sıradaki şarkı A5 koğuşunda yatan can parçam oğlum Serhat Özer'e gelsin, hayırlı yayınlar abi demiş. Teşekkür ediyorum. Şarkı için teşekkür ediyorum Hakan Bey diyor. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın inşallah. Sizi neredeyse diyor 1,5 yıldır dinliyorum. Rabbim uzun ömür verdiği sürece de dinlemeye devam edeceğim inşallah. Sıradaki şarkılarınızı gerçekten tek kelimeyle muhteşem, maşallah, nazar değmesin diyelim. Sevgili Filiz Hanım göndermiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Bey. Cuma'da dinleme tesisi Devrekli Dursun Eriyer için diyor. C2 koğuşunda Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Hacı Bayram Çapan, Sarhan Soysal, Serkan Pekes, Hüseyin Akçan'a A2 koğuşunda yatan Has Toprağım Akın Aksoy'a selamlarımı gönderiyorum direkte bir mesaj iletmiş. Teşekkürler. Selam, kolay gelsin. Ben Zonguldak'tan.

Onur Korkmaz, sizden ricam Derya Bedavacı'dan Sonradan Gelir aklıma şarkısını rica ediyorum. Not diyor, hayat öğretir ve acıtır, bu şarkı arkadaşa gelsin demiş. Peki, hazırladım, göndereceğim. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, hayırlı yayınlar. Devrek Açık cezaevinde olan kardeşim Yusuf Ölçer Uğur Akbaş'a selamlar demiş. Öte yandan tüm kader mahkumları kardeşlerime ve abilerime selam olsun. Bir yanımız buruk kaldı, bir yanımız eksik diyor. Elbet bir olacağız. O günleri iple çekiyoruz inşallah diyor. Allah'a emanet olun. Hüseyin Kağıt'tan bir şarkı istemiş. Vaktimiz olursa çalacağız o güzel eseri de. Zonguldak M tipi açık cezaevi B1 koğuşundan diyor. Tekin Çimen için diyor. Yıldız Tilbe'den aklım hep sende şarkısını istekte bulunulmuş. Peki bu güzel şarkıyla devam edeceğiz. Yıldız Tilbe'nin güzel bir şarkısı sizlerle, ben haber olsun. Aklım hep sende diyelim. Yıldız Tilbe'den bu güzel şarkı. Zonguldak M tipi açık cezaevinde yatan sevgili Tekin Çimen için gelsin efendim bu güzel yorum. Evet sevgili Demet Hanım da bir mesaj daha göndermiş. Kardeşim de şu anda seni dinliyor. Peki sıradaki tüm güzel şarkılar Demet Hanım'dan kardeşi Miraç Can Özer için de gelsin diyelim. Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz.

0: Zirvenin gerçek sahibi.
1: 24 saat arabesk müzik.
0: Zirvenin gerçek sahibi.
2: Her derde deva şarkılarla Hakan Yayında.

Evet, devam ediyoruz. Yavaş yavaş artık vedaya doğru gidiyoruz. Sevgili dostlar, son yarım saatlik zaman dilimi içerisinde yine en sevilen şarkıları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bakalım şöyle gelen mesajları, yorumları paylaşalım. Sonrasında bakalım son mesajları hemen okuyacağım. Sonrasında artık veda için buralarda olacağız değil mi? Yavaş yavaş da vedaya doğru gideceğiz. Bu arada sevgili Maviş Hanım bizi dinliyor İstanbul'dan. Sevgili Maviş Hanım'a da selamlar olsun. O da Zonguldak tanıtım günlerine gelmişti. Uzaktan da olsa kendisini görme fırsatına eriştik. Teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı, davetimize iştirak etti diyelim. Uzaktan da olsa ailesiyle beraber onu da gördük. Selamlaştık. Çalacağım güzel bir Ferdi Baba şarkısı. Ona darman olsun diyelim. Bugün benim bir sesimde bir tuhaflık var sanki. Kulaklama sesim biraz tiz geliyor. Yani şöyle çok baslı gelmiyor. Neden acaba? Kulağımdan biraz rahatsızlığım vardı herhalde. Şu anda düzeldi. O yüzden sesim böyle kendime biraz tiz geliyor nedense. Bakalım yayından sonra inşallah ayar çekeceğiz yine. Peki. Selamünaleyküm. Yayınlar Zonguldak Bey Cumaçık Cezaevinde. Zonguldak M tipi kapalı cezaevi A1 koğuşunda kalan diyor. Bircan Fatma Örs için diyor. Sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Peki, teşekkür ediyoruz. A1 koğuşunda kalan Bircan için gelsin. Sevgili Bircan Fatma için gelsin o zaman. Sıradaki en güzel şarkılar. Zamanınız yeterse bir Orhan Ölmez şarkısı istekte bulunmuş. Sevgili Ordu'dan Filiz Hanım. Peki, vaktimiz yeterse inşallah çalacağız. Yetmezse de son şarkılarımız sana da armağan olsun o zaman, olur mu? Selam, yayınlar kolay gelsin. Zonguldak'tan dinliyorum abi, yayınlar kolay gelsin diyor. Ben Ali, rica etsem Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş, çalabilir misiniz diyor. Burhan Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin, Almanya'dan dinlemedeyiz diyor. Peki, Almanya'da selam olsun. Sevgili yine iş arkadaşım sevgili Veli Rodoplu da bizi dinliyor. Ona da selamlar, sevgiler göndermiş olalım. Çalacağımız tüm güzel şarkılar ona da armağan olsun diyelim. Peki, birazdan devam edelim mesajlara. 0550 380 0067 son mesajları

0: Evet, Nevfest coşkusu başlıyor sevgili dostlar. Müzik, eğlence ve unutulmaz anlar egemenlik Mesire alanında sizlerle buluşuyor. 13.30-17.30 arası çocuk şişme oyunlarıyla sizlerle birlikte oluyor. 18 itibariyle DJ Emircan Saltabaş performansı sergilenecek. 19'da yine Aryan Orkestrası sizlerle beraber olacak. 21'de ise sevgili Ozan Doğulu konseriyle 6 Haziran Cumartesi etkinlik alanında araç kalkacaktır sevgili dostlar. Organizasyon Devrek Belediye ve medya sponsoru tabii ki Devrek FM oluyor, bilginiz olsun. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte festival coşkusunu yaşamaya tüm halkımızı davet ediyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü herkesi bu güzel etkinliğe, bu güzel organizasyona bekliyoruz. Devrek Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Medya sponsoru tabii ki Devrek FM olarak bu güzel organizasyonu sizlere hazırladık, sunuyoruz. İyi yayınlar, ben Bircan Bey, Cuma Açık cezaevinde yatmakta olan eşim İslam Gedik için sıradaki parça gelsin diyor. Onu çok seviyorum. Kalbime huzur veren gülüşüyle, içimi ısıtan, yanımda olunca dünyayı unutturan sevgisin sen diyor. Ömrüm diyerek de mesajını nihayete erdirmiş. Ne diyor Ferdi Baba? Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle. Bana da söyle. Ben de bileyim. Buyurun bakalım sizlerle beraber. Ferdi Baba'yı da sevgi ve saygıyla, rahmetle anmış olalım ve güzel bir Ferdi Baba yorumu. Sonrasında bir Müslüm Gürses yorumu, sonrasında buradayız.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında. Duyduğun en güzel ses 93.

Yıllara bir güne nasılsın? Bana da söyle. Ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle. Ben de bileyim. Bana da söyle. Bana da söyle.

Evet, ayrılamam. Ve güzel bir şarkı yine. Çok sevilen güzel bir şarkı. Sizlerle beraber oldu değerli dostlar. Artık yavaş yavaş da vedaya doğru gideceğiz. Son mesajları okuyacağım hemen kısa kısa.

0: Evet, bu mesajı okumuştuk. Hemen sonrasına bakalım. İyi geceler diliyorum Hüsran demiş ama ben Hakan. Benden hemen sonra Hüsran sizlerle beraber olacak. Mesajı tekrar gönderirseniz Hüsran okuyacaktır. Merhabalar bey, iyi bayramlar demiş. Şu an bayram bitti yani. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, iyi bayramlar bey. Cuma kapalı ve bir koğuşuna yatan canım kuzenim Berkan Mandıracı için diyor bir şarkı armağan etmek istiyorum. Beyza Erik kuzeni onu çok seviyor, çok özledik. Ekin Uzunlar'dan hediye şarkısını istemiş bizlerden. Veda şarkımı olarak belirledik. İyi yayınlar olsun Hakan Bey demiş. Bey Cuma açık cezaevinde yatan eşim Faik Atalay için diyor. Osman Berber'den istemişsin ama sıradaki şarkım armağan olsun. Son şarkım. İyi geceler diliyorum. Ben Antalya'dan Engin Grant Tepe'de Bey Cuma cezaevinde yatan Berkan Mandıracı için demiştim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişsin. Az evvel çaldık. Ona sevgilerimi sunuyorum. Size de kolay gelsin diliyorum demiş. Teşekkürler. Peki sevgili sonu 0273 olan dinleyicimiz. Benden hemen sonra Hüsran sizlerle beraber olacak. Hüsran'la iletişime geçebilirsiniz diyelim. Abonelik için bilginiz olsun. Suç ihsan ettiysem kırdığım üzüm gönder olduysa affola diyelim. Devrek FM'de Hakan'la Selin ve hatıraları dinlediğiniz herkese keyifli güzel bir akşam diliyorum. Yani yine 21-23 saatler arasında yine ben burada olacağım, bilginiz olsun. Ferdi abimizin cenazesi olduğundan dolayı bir kez daha sevgili Ferdi abimizin de başı sağ olsun. Rabbim geride kalanlara uzun uzun ömürler nasip eylesin diyelim. Mekanı cennet olsun, nur içine yatsın diyelim. Hoşçakalın, program biter, Hakan gider.
1: Sevdum neredesin, niye duyulmaz sesin, kavuştuğumuz yer.
2: Bu akşamlıkta bu kadar.

0: Bu akşamlık da bu kadar.
1: Şarkıların kalbe dokunduğu program Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sona erdi.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik,
0: doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
3: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Süsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili Hakan abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler, aynı sohbetler bizimle devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak için tekrardan mikrofonumuzun, görevimizin başındayız.

0: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 23.07'yi gösterirken kalplere, yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067 isteklerinizi, mesajlarınızı an itibariyle WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz. Sizlerden ricam, lütfen ama lütfen kopyala yapıştır mesajları ulaştırmamanız. Evet sevgili dostlar, güzel bir Ferdi Baba yorumu sizlerle birlikte olacak. Sonrasında İmparator. İki şarkı sonrası yüreklere dokunan o güzel mesajlarınızla ben tekrardan buralarda olacağım dostlar. O sırada sizler de isteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Bu programa girişiniz olacak, çıkışınız olmayacak. Çünkü bu program çok başka program.
2: Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.

Güzel bir imparator yorumunu hasretin var ya, sevenlere ulaştırmış olduk. İnsanı dört duvar arasına koymaya gerek bırakmaz. Bazen bir özlem en karanlık zindandan daha ağır gelir insana. Uzakta olanın sesi kulakta, hayali gözlerde, yokluğu ise yürekte yankılanır. Çünkü bazı insanlar kilometrelerle değil, hasretle uzaklaşır. Bu gece özlediği birine kavuşmayı bekleyen, bir mesajı umut eden, bir hatırayla yaşayan, gönlü güzel mahkumlarımıza armağan etmiş olduk bu güzel eserleri.

Yayınlar abi. Ömer Sarkın'a sevgilisinden zor olduğunu biliyorum. İkimiz için de çok zor ama imtihanımızın sonu güzel olsun. Ben sabırla bekliyorum. Sabırla beklenen her şey bir gün güzellikle, güzellikleriyle gelir inanıyorum. Arkanda seni her şeyinle çok seven bir kadın var. Unutma bunu, seni çok seviyorum. Selda Baycan'dan dön gel bir tanem armağan olsun demiş. Bu arada Şeyma kardeşimiz programımıza abone olmuş. Çok teşekkür ederiz kendi adıma.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar ve aleyküm selam. İyi yayınlar diliyorum. Zonguldak Beycuma M-Tipi Kapalı Cezaevi B1 koğuşundaki erkek arkadaşım Buğra Uçor için Müzeyyaz Muazzez Ersoy'dan Seven Olmaz Ki Çalar Mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Bir gün gelecek, görüşe değil.

Seni oradan almaya geleceğim. Sevdiğim söz demiş. Selamlar, ben Gaziantep'ten Öznur Çak. Hayırlı yayınlar diliyorum. Zonguldak Beycuma Kapalı C12 koğuşunda bulunan kardeşim Ökkeş Kar için Enver Yılmaz'dan Ömrümü Verdim şarkısını istiyorum ve ona şu sözü bırakıyorum. Canım kardeşim, hayat bazen insanı hiç hak etmediği yerlere savurur, zor sınavlardan geçirir. Ama ben seni tanıyorum. Sen pes etmeyen, ne olursa olsun dimdik ayakta kalmayı bilen birisin. İçinde taşıdığın güçlü yüreğin bugünleri de atlatacak kadar büyük. Belki şu an duvarlar arasındasın ama bil ki düşüncelerinde, kalbinde ve umutlarında özgürsün. Hiçbir kapı, hiçbir demir senin içindeki ışığı söndüremez. Her gece karanlık olabilir ama sabah mutlaka gelir. Ve senin sabahın da yavaş yavaş yaklaşıyor demiş. İyi akşamlar. Beycuma cezaevinde yatan Kutlu Aydın için Sezen Aksu'dan Bir Zamanlar Deli Gönlüm çalar mısınız? Ona çok aşığım. İyi çalışmalar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Zonguldak Devrek Açık Cezaevi A9 koğuşundaki sevdiğim, sevgilim Serdar Dönmez'e istek parça göndermek istiyorum. Gönderen Hatice Keklikçi. Etkinden Her Şeyimsin parçasını sevdiğime armağan etmek istiyorum. Not olarak, verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Seni her şeyden çok seviyorum sevgilim. İyi ki varsın demiş. Hüsran abi, bu şarkı canım abime gelsin. Bilsin ki onu çok seviyoruz ve özlüyoruz. Morali hep yüksek olsun. Güzel günlerde yine birlikte güleceğiz. Kardeşinden kocaman selamlar ve sevgiler. Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter parçasını istiyorum. Alihan Mandacı mesajını ulaştırmış. Hüsran abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Beycuma Kapalı B1 koğuşunda koğuşu Berkan Mandacı'dan koğuş arkadaşları Barış Kahveci, Buğra Uçar, Şahan Avcı, Mustafa Arat, Semih Göktürk, Asım Yiğit Uludağ ve Ferhat Durduya. Müslüm Gürses'ten Esrarlı Gözler şarkısını armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim abim demiş. İyi geceler. Beycuma B1 koğuşundaki Berkan Mandacı. Canım oğlum, seni çok özledik. Seni çok seviyoruz. Halan Sevgi Mudanya. Sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum demiş. Sıradaki güzel eserlerimizi biricik oğlunuza armağan etmiş olalım.

Ben Oğuz Özdemir, başta Beycuma Kapalı Cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkan olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm ve aleyküm selam. MFÖ Ele Güne Karşı parçasını kardeşime armağan ediyorum, çalarsanız seviniriz demişler. Evet sevgili dostlar, mesajlar, istekler gelmeye devam ediyor. Selda Baycan, Döngel Bir Tanem diyecek. Sonrasında istemiş olduğunuz o güzel eserleri sizlerle buluşturacağız. WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067.

0: Alemin en kıyak radyosu.
1: 93.0 Devrek FM. Damarın fabrikası.
2: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.
1: Hüsran.

Evet sevgili dostlar, güzel bir festival haberiyle sizlerle birlikteyim şu anda. Batı Karadeniz'in Gençlik Festivali 3.sü düzenlenen DevFest'te Egemenlik Piknik Alanı'nda yeniden sizlerle buluşuyoruz. ...6 Haziran... Cumartesi günü Egemenlik Piknik Alanı'nda birbirinden güzel eğlenceler, birbirinden güzel sanatçılar sizlerle birlikte olacak. Saatler 13.30'u gösterdiğinde çocuk oyunları sizlerle birlikte olacak. Saatler 18'i gösterdiğinde ise DJ Emircan Saltabaş güzel performanslarıyla siz dinleyicilerimizle birlikte eğlence alanında sizlere eşlik edecek. Saat 19'da ise Arin Orkestrası. 21.00'da ise Ozan Doğulu konseri. 6 Haziran Cumartesi günleri sizlerle birlikte olacak. Etkinlik alanına araçlar kaldırılacaktır. Medya sponsoru olarak 93.0 Devrek FM olarak aileniz ve sevdiklerinizle birlikte festivalin coşkusunu yaşamaya tüm halkımızı, tüm dinleyicilerimizi oraya bekliyoruz.

Vay Emine ablam. İyi yayınlar Serdar kardeşim. Şu anda Kına'dan çıktık. Taksim'e giderken seni dinliyoruz. Bir şarkı çalar mısın? Seçimini sana bıraktım. Kolay gelsin demiş. Dört mevsim Emine ablamız. Sıradaki güzel eserlerimin hepsi sana darmağın olsun. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ömer Sarkın'a kardeşi Özdur'dan. Canım abim, seni çok ama çok özledim. Dilerim ki bu ayrı geçirdiğimiz son günler olur. Kendine çok iyi bak. Özlem Özdil'den Kan Çiçekleri armağan edebilir misiniz demiş. Ederiz tabii ki de, birazdan göndereceğiz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi geceler, hayırlı yayınlar dilerim. Değerli Hüsran kardeşim, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Nedim Öztürk, Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşunda hasretim bir tanem, her şeyim, ilk göz ağrım yeğenim. Ömürkan Tasalı ve koğuş arkadaşlarına Selda Baycan'dan Dön Gel Bir Tanem şarkısını armağan etmek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kalbi güzel kardeşim, iyi ki varsın. Allah ömrünüzü uzun etsin, ömrünüzü uzun etsin. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran. Ben Tayfun Yüksel. Beycuma Kapalı Cezaevi B2 koğuşunda kalan arkadaşlarım Oğulcan Tahtacıoğlu, Pete Birkan Çağdaş, Sürgit Umut Köse ve abim Azra'ya

uzaya. A11 koğuşunda kalan abim Zeki Karahan'a, C10 koğuşunda kalan kardeşim Aydoğan Özel'e ve Beycim Açık Cezaevinde kalan kan kardeşim Hacı Bayram Çapan'a selam olsun. Rica etsem Ali Kınık'tan Rey şarkısını çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. İyi yayınlar, ben Bartın'dan Nurgül Keskin. Devre Kaçık Cezaevinde bulunan eşim Mehmet Keskin için İbrahim Erkal'dan Ömrüm parçasını çalar mısınız? Nefesim kurban olduğum sen benim ömrümsün. Mesafeler aşkımızı eksiltmez ama eksiltmez. Aynı gökyüzüne bakmak bile bana seni daha çok yakın hissettiriyor. Seni seviyorum dünyam demiş, mesajını ulaştırmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan canım kuzenim Berkan Mandacı için şarkı armağan etmek istiyorum. Beyza Erik kuzeni onu çok seviyor, çok özledim. Hakan Altuğ'dan Hüsran parçası. Hüsran, vay. Burada bir hüsran varsa o da biziz. Gerisi hikaye. İyi yayınlar, ben Kartal Gedik. Beycuma Açık Cezaevinde yatmakta olan babam İslam Gedik için, Beycuma'da yatmakta olan abilerim için Özgür Güller'de kavuşmak dileğiyle sıradaki parça gelsin. İyi akşamlar dilerim demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Bandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Ferdi Tayfur'dan Geçer Güzelim Geçer. Berkancığım seni çok özledik ve çok seviyoruz, bunu unutma. İstanbul'dan Zehra teyzen mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, Beycuma kapalı cezaevinde olan Emirhan Karabulut'a Berkan Altunay'dan Olmazlara İnat şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu zor günleri de atlatacağız sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum kocam. Seni çok özledim kocam. Seni çok seven güneşin demiş. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İyi yayınlar. Zonguldak Beycuma Açık Cezaevinde, Zonguldak M tipi kapalı cezaevinde A1 koğuşunda kalan bir can Fatma Örs. Sıradaki bütün şarkılar ona armağan olsun. İsmimi vermeyin ben. Tamam. Neredeyse okuyorduk. Aman diyeyim, aman. Merhabalar, hayırlı yayınlar Hüsran. Ben Beycuma kapılı A1 koğuşundan Ceren. İstek parça rica olarak Derya Bedavacı'dan Hüzün Maskeni çalmanızı istiyorum. Çok mutlu oluruz, seni dinliyoruz. Ablam Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe ve Medine'ye armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Muhabbetiniz, sohbetiniz daim olsun inşallah. Şöyle son bir mesajımızı daha okuyalım sevgili dostlar. Hüsran abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Beycuma cezaevi B1 koğuşunda yatmakta olan Berkan Mandacı abime armağan olsun. Ferdi Tayfur'dan içim yanar. Kaan Özel kardeşinden armağan etmiş olalım. Bu akşam Ferdi Baba'dan bayağı bir istek var. Arasından şöyle iki tanesini seçip ardı ardına ikinci saatimizde sizlere ulaştıracağız. Sezen Aksu, Bir Zamanlar Deli Gönlüm diyecek dostlar. WhatsApp istek hattımız 0507-380-067, 0507-380-067. İsteklerinizi, mesajlarınızı Hüsranlı saatlere ulaştırabilirsiniz dostlar.

0: şarkılar adrese teslim. Devrek FM.
1: İşte arabeskin en güzeli. Mest ettin abim bizleri.
2: Yer gök inlesin. Alem hüsran dinlesin.
0: Hüsran, hüsran, hüsran, hüsran.
3: Ayının damarına basıyoruz.

Hayatımıza giren bazı insanlar vardır. Belki çok uzun süre kalmazlar ama belki bir gün gelir ve sonra giderler. Ama geride öyle izler bırakırlar ki yokluklarında bile varlıklarını her daim hissederiz. Bir gün gitse bile hatırası yeten insanlar, insanlar dediğimiz kişiler işte tam da böyleleridir. Onların bir tebessümü, bir sözü, bir bakışı yıllar geçse de hafızamızdan asla ama asla silinmez. Çünkü bazı insanlar zamanla değil, kalpte bıraktıkları yerle ölçülür. O yüzden sevdiklerimizin değerini iyi bilelim.

Selamünaleyküm abi, hayırlı geceler. Ve aleyküm selam. Bey Cuma cezaevinde kardeşim var. Kardeşimiz var. Morali bozuk. Bizden şarkı istiyor. Rica etsem çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Emirhan Karabulut'a, Efe Çolakoğlu, Hasan Özdemiroğlu, Yasin Ulusoy, Birkan Akyıldız. Birkan Akyıldız'dan Ahmet Kaya Dostum şarkısı. Radyo başında bekliyorlar abi. Çalarsan sevinirim demişler. Kader mahkumlarımız, kardeşlerimiz istek istiyorsa anında ulaştırırız. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. Kimmiş o morali bozuk olan? Hı? Biz varız burada. Elhamdülillah. Her derde derman olacağız. Öyle moral bozmak olmasın. İyi akşamlar, kolay gelsin. İstek parçam vardı. Beycuma Kapalı Cezaevi B1 koğuşunda yatan Can kardeşim Berkan Mandacı ve

Er mahkumlarına benden bir şarkı armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses'ten Ben Yoruldum Hayat. Nurul Dağ Öztürk'ten B1 Koğuşuna Armağan Olsun demişler. Merhabalar, iyi günler Beycuma. Cezaevi B1 Koğuşundaki kuzenim Berkan Mandacı'ya Müslüm Gürses'ten Sabre şarkısını armağan etmek istiyorum. Abi seni çok özledik, dualarımız seninle. Ahmet Kağan mesajını ulaştırmış. Abi kolay gelsin. Beycuma cezaevinde C11 koğuşunda yatan Hayrettin Berkalkan için intizardan su gibi gözlerin parçasını çalar mısın? Teşekkür ederiz şimdiden demiş, mesajını ulaştırmış. Ben İlayda Arslan, abim Ferhat Durdu için Murat Şenpınar'dan Engel şarkısını çalar mısınız sevdiği için demiş. Birazdan ulaştıracağız kendisine. Bu arada sevgili dostlar, yayın başında da belirttiğim gibi kopyala yapıştır mesajlar hala devam ediyor. Gelmeye devam ediyor daha doğrusu. Şimdi aynı mesajları her gün her gün okumaktan ben kendi adıma sıkıldım. Dinleyicilerimiz de sıkılmıştır. Şimdi karşımızdaki insan her gün aynı mesajları duymaktan iyi hissetmez. Sizden ricam, farklı istekler, farklı mesajlar yazmanız. Dışarıdan dinleyen bir insan her gün bunu band kaydı sanar. Ricamdır lütfen, ama lütfen kopyalı yapıştır mesajları bana göndermeyiniz. İyi geceler, iyi yayınlar. Beycuma cezaevi B1 koğuşunda yatan oğlum Ferhat Durdu için Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende parçasını çalar mısınız? Teşekkür ederiz demişler. Merhabalar, iyi yayınlar. Beycuma cezaevinde B1 koğuşunda yatan Ferhat Durdu'dan sevdiğine Kar Beyazı Müslüm Gürses'ten armağan olsun. Hayırlı yayınlar Beycuma. Devrek kapalı B1 koğuşunda yatmakta olan canım yeğenim Berkan Mandacı ve koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Düzce'den Sibel teyzesi. Düzce'ye de sevgilerimizi, selamlarımızı ulaştırmış olalım. Beycuma kapalı cezaevi B1 blok. Asım Yiğit Uludağ, keşke böyle olmasaydı, elbet bir gün güzel günler bizimle olsun demiş. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, hayırlı işlerin olsun. Sıradaki parça Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan Erdem, Balatlı Çiko, A1 koğuşundaki kardeşlere Medine Özkan'a ve A6 koğuşunda yatan dostlara gelsin, selam olsun onlara. Bizim gibi insanlar ölünce değil, unutulunca ölür. Benim adım Caner. Ben dostlarımı, sevdiklerimi unutmam. Eto seni çok özledim dostum demiş. Meloş yerin 7 kat dibine de girsen, Ay'a da çıksan, Mars'a da gitsen, ben ruhunda biterim kızım. Sen beni hiç hiç hiç sevmesen de, ben seni çok ama çok seviyorum. Arkadaşın Caner. Mesajını ulaştırmış. Şöyle son bir mesajımıza da yer verelim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar ve aleykümselam. Beycuma açık cezaevinde yatan aslan abim Şahan Baran Tezel'e Azer Bülbül'den Yaralandım mı Can şarkısını armağan etmek istiyorum. Allah'a emanet ol abim, canım abim, kendine iyi bak. Evet sevgili dostlar, Müslüm Baba sizlerle birlikte olacak. Unutulmayan eserler arasında.

Evet sevgili dostlar, an itibariyle saatlerimizi 00:19 yapmış bulunmaktayız. Selamünaleyküm yayınlar ve aleykümselam. Ben Celal Tezel. Beycuma Açık Cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e Azer Bülbül'den bu sene şarkısını yayınlarsanız sevinirim demişler. Vaktimiz olursa. İletmiş oluruz.

İyi yayınlar. Tüm kader mahkumları için Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün parçasını çalarsanız sevinirim. Ufuk Karagöz ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Perşembeden selam olsun. Sezer Çimen mesajını ulaştırmış.

Merhabalar, iyi yayınlar Hüsran abi. Ben İlkay Say. Canım eşim, ne fırtınalar gördük, ne yollar açtık birlikte. Aşkımız dimdik durdu en zor günün içinde. Bugün de, yarın da tek duam sensin benim. Kalbimin en güzel köşesinde saklısın sevgilim. Gönlümün efendisi Adanalı Güley'a. İçin Ali Kınık'tan bir Allah'ın kulu var mı istiyorum, çalar mısın abi demişler. Beycuma Kapalı Cezaevi B1 Blok, Asım Yiğit Uludağ, sevdiğinden şarkı. İzel'den Işıklı Yol parçası çalarsanız mutlu oluruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Beyza Erik kuzeni çok seviyorum. Hakan Altuğ'dan, Cengiz Kurtoğlu'ndan. Yorgun yıllarım, B1 koğuşunda yatan Berkan Bandacı'ya armağan olsun. Hayırlı yayınlar, selamlar. Beycuma devre kapalı B1 koğuşunda yatmakta olan Berkan Bandacı ve koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Düzce'den Fikri Eniştesi, eniştesinden Düzce'den herkese selamlar, sevgiler demiş. Ayberk Başar ve Emirhan Balaban'dan Beycuma Cezaevinde Asım Yiğit Uludağ, Hayrettin Berk Alkan, Berat Akbulut'a Gökhan Namlu'dan Gözümden Düştüm parçasını çalarsanız çok mutlu oluruz.

biliyorsak Arga sahasından, gece mesaisinden çıkan emekçilerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz şu anda serviste bizleri dinliyorlarmış. Koray Akyüz, sevgiler selamlar olsun.

Hadi ve Şenol abimize. Biliyorum kızacaksın ama sen beni biliyorsun. Hep bu gençlerin başının altından çıkıyor bunlar. Dün bu konu geçmişti. Deve Şenol demişlerdi. Ben dedim bu Şenol kim acaba? Bugün iş yerinde öyle bir muhabbet arasında kuzenimiz falan oturuyoruz. Kuzenim bir yandan dedi deve. Dedim bu deve kim? Şenol abi dedi. Eyvah dedim, tongaya düştük. Meğer sen bizim Şenol abimizmiş. Ama bol bol dua etti size, haberiniz olsun. Benden demesi, ona da sevgililerimizi, selamlarımızı göndermiş olalım.

İyi geceler, iyi yayınlar. Ben Şerife Karan. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve tüm kader mahkumları için Selda Bağcan'dan Düşen Hep Yerde Mi, Yerde Mi Kalır şarkısını armağan etmek istiyorum. Berkancığım, her şey güzel olacak. Belki bugün değil ama elbet bir gün, kendine iyi bak. Seviyoruz seni demiş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kolay gelsin. Sıradaki şarkı Efkar Baba'dan Kutsal Ruha gelsin. Hayırlı geceleriniz olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Hakan Altuğ telefonun başında diyecek. Sonrasında çaresiz bekle. Ali Kanık sizlerle birlikte olacak dostlar. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067 0507 380 0067.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.
2: Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

Merhabalar, hayırlı akşamlar. Ben İstanbul'dan Berivan Demir. Zonguldak Devrek Açık Cezaevi C15 kurşunda yatan eşim Devran Demir için Devran Kurşundan Tarifi Yok şarkısını çalar mısınız? Ömrüm beni aramıyorsun ama olsun, ben seni çok seviyorum ve çok özledim. Çocukların da hiçbir zaman hiçbir sıkıntısı yok. Allah'a şükür tek sıkıntımız aramadın, etmedin için seni merak ediyoruz. Kendine iyi bak, inşallah iyisindir. Hasretle, özlemle beklemekteyim. Ömrüm demiş, mesajını sonlandırmış. İyi geceler. İyi yayınlar diliyorum Hüsran. Beycuma B1'de yatan yeğenim Berkan Bandacı ve arkadaşları için Hakan Altuğ'dan Gönül Yarası parçasını istiyorum. Güçlü ol yeğenim, bu günler geçecek ve yeniden gülümseyeceğiz. İnşallah canımın içi, halam Müzeyyen Grantepe, annen Şirin Mandacı mesajını ulaştırmış. Sıradaki güzel eserlerimiz Grantepe ailesine ve Berkan kardeşimize armağan olsun. Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmaz. Hamza Aygün'e, sevgilerime hediye, sevgilime hediye etmek istiyorum demiş. Evet sevgili dostlar, son 20 dakikanın içerisine girmiş bulunmaktayız. 20 dakika sonra vedamızı gerçekleştireceğiz. WhatsApp istek hattımız 0507-380-067, 0507-380-067.

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız...

0: Mecmua Kapalı B1 Koğuşunda Yatağın Berkan Mandacı'yla yayınınız kapansın. Seni çok seviyoruz. Her akşam yayınında oluyoruz. Seni Zeben, Zehra, Ceylin, Barış ailesi. Canımızsın. Ferdi Tayfur'dan Geçer Güzelim Geçer parçasını istiyoruz. Evet sevgili dostlar, bugün de birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatlerde, saatler 23.00'ı gösterdiğinde Yüce Rabbim nasip ederse eğer tekrardan sizlerin karşısında olacağız. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Ama en önemlisi Yüce Rabbime emanet olun dostlar.
1: Eyvallah.
2: Hüsranlı saatler sona erdi.

0: söyler ben ölürüm yolumda. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

Adem her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir an vuruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
2: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.